başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni.
aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var. Kahrına sınır yok. Düşmanımız çok. Aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab. Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez. İnkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur.
ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir. Körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözleri.

Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı.

yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın, sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibaret.

0: rıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin.

sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Mughni, ya Mughni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyleme.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

0: giden.
1: Medine halkı ayakta, Hüseyin'im gitme. Karar karardı lakin gidecekti. Abdullah bin Muti meşhur sahabi gelecek, Hüseyin'in boynuna sarılacak. Hüseyin'im kurbanın olayım gitme diyecekti, kurbanın olayım. Kuzu halkına güvenme, kurbanın olayım gitme Hüseyin'im. Osman gibi vururlar seni de, Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler, o nasipsiz insanlar. Gitme Hüseyin.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

tarifi sözle olmuyor. Gençlik bahçemizin gülü soluyor. Ömür sermayemiz böyle doluyor. Tomurcuk güllerin

Yara ağlıyordu Hamza'ya. Gök ağlıyordu Hamza'ya. Bedir ağlıyordu Hamza'ya. Uhud kahraman ne ağlıyordu? Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Ben FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Başbakan Ali Falih Ezzeydi Başkanlığında düzenlenen İller Arası Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 6. olan toplantısına katıldı. Başbakan Ali Falih Ezzeydi 1 milyon konut arsası tahsisini öngören girişme kapsamında işlemlerini tamamlayan illerin çalışmalarını takdir etti. Henüz işlemlerini tamamlamayan vilayetlerde ise çalışmaları bu yılın sonuna kadar bitirmeleri talimatını verdi. Başbakan hükümet projeyi herhangi bir gecikme olmadan tamamlamakta kararlıdır. Herhangi bir ilin tahsis işlemlerini bitirmekte ve arsaları hazırlamakta yavaş davranması halinde görevi bizzat ben üstleneceğim dedi. Güvenlik medya hücresi Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatları dolar kurunun mali ve ekonomik bir mesele olduğunu ortaya koymaktadır. Güvenlik güçlerine piyasanın işleyişine müdahale etmeleri yönünde herhangi bir talimat verilmemiştir dedi. Ulusal Hasım İttifakı Savunma Bakanlığı görevi için Talal Cuburi, Naif Şimmeri ve Ali Areci'yi aday gösterdiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı ithalatın serbest bırakılması kararının ardından sofralık yumurta fiyatları düşecek dedi. Sağlık Bakanlığı tıbbi atıkların nehir sularına döküldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. İmar ve İskan Bakanlığı 3 sektörü kapsayan 122 projenin bulunduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca su ve kanalizasyon sektörlerini 2050 yılına kadar geliştirmeyi amaçlayan ulusal bir plan hazırlandığını bildirdi. Dürüstlük Kurulu Kerkük'te usulsüzlük ve rüşvet suçlamalarıyla 3 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. İstihbarat teşkilatı aralarında iki kadının da bulunduğu 4 şüphelinin oluşan bir şebekenin yakalandığını duyurdu. Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü Libya'da 1 milyon 200 bin adet uyuşturucunun nitelikli kaptagon hapının kaçakçılığı engellendi ve Libya vatandaşı bir şüpheli yakalandı. Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı. Sana'a, Taiz ve Sada'da ise Husileri hedef alan hava saldırıları düzenlendi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıkladı. Hükümet Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her türlü askeri tırmanışı veya saldırıyı kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı ve uluslararası toplumu bölgenin daha fazla kaosa sürüklenmesini önlemek için kararlı bir tutum almaya çağırdı. Gazze Bakanlığı İsrail'in soykırım niteliğindeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 74.377'ye yükseldiğini açıkladı. İsrail güçleri Kuneitra'da düzenlenen yeni bir askeri operasyon sırasında 3 Suriyeli çobanı kaçırdı. Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin ateşkes derhal yürürlüğe girmiştir dedi. Amerika Hazine Bakanlığı, İran'ı ekonomik açıdan tamamen izole etmeye yönelik bir kampanyaya geçildiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان فيم الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يشارك الجلسة الاعتيادية 6 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يثمن جهود المحافظات التي استكملت إجراءات مبادرة مليون قطعة أرض سكنية، ويوجه المتبقية بإتمام العمل قبل نهاية العام الحالي. الزيدي يؤكد على عزمه على إنجاز تنفيذ المشروع بلا تأخير، وسيتولى المهمة بنفسه في حال تلكؤ أي محافظة في إنهاء التخصيص وتهيئة الأراضي. خلية الإعلام الأمني تعلن توجيهات القائد العام وتؤكد أن ملف سعر صرف الدولار مالي واقتصادي، ولا توجد توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق. تحالف الحسم الوطني يعلن تسمية طلال الجبوري ونايف الشمري وعلي الأعرج مرشحين لتولي حقيبة وزارة الدفاع. وزارة التجارة تعلن أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. وزارة الإعمار والإسكان تعلن عن 122 مشروعاً لثلاثة قطاعات في مختلف المحافظات، وتؤكد وضع خطة وطنية لتطوير قطاعي الماء والصرف الصحي حتى عام 2050. هيئة النزاهة تضبط ثلاثة متهمين بالتلاعب والرشوة في كركوك. وكالة الاستخبارات تعلن القبض على شبكة من أربعة متهمين، بينهم امرأتان تغري ذوي الدخل المحدود بقروض وتساومهم على بيع الكلى لتسديد الديون. مديرية شؤون المخدرات تحبط تهريب 1,200,000 حبة كبتاغون مخدرة في ليبيا، والقبض على متهم ليبي الجنسية. جماعة الحوثي تهاجم السعودية، وغارات تستهدف الجماعة بصنعاء وتعز وصعدة. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 إثر استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الحكومة تعرب عن رفضها القاطع لأي تصعيد عسكري أو اعتداء يمس أمن السعودية واستقرارها. الرئاسة التركية تدين الهجمات على السعودية وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لمنع جر المنطقة لمزيد من الفوضى. استمعتم إلى موجز لأهم وآخر التطورات، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

yapıyorum. Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Günaydın Türkmeneli, günaydın Kerkük, günaydın güzel dinleyicilerim, kıymetli dinleyicilerim. Yeni bir güne, yeni umutlara ve güzel bir sabaha hep birlikte merhaba diyelim.
1: Yeter ki sevkulun olayım, bir dile bin yıl kölen olayım, koynuna koynuna dolanayım mahşere kadar. Sen
0: efendim, Sertab Erener'in güzel bir şarkısıyla günümüzü başlatmak istedim. Bu hikaye aslında, pardon, bu şarkının hikayesi nasıl biliyor musunuz? Sezen Aksu'nun bir çok böyle çok kendisinin gurur duyduğu bir hayat akışı varmış. Sabah çok erken güne başlarmış. Yani 4'te 5'te kaçta uyursa uyusun. Bir gün yürüyüşe çıkmış, bu melodi aklına takılmış. Sertab Erener'i aramış ama Sertab Erener uyuyor. O da telesekretere sadece bunun melodisini söylemiş. Derken bu güzel ve eşsiz eser ortaya çıkmış.

0: Evet efendim, bu güzel şarkıyla günümüzü başlattık. Ben Merve Kalay'ı sizlerle birlikte Merve ile Günaydın programında Türkmen FM'de 90.1'deyiz. Hem Karasal'dan hem Facebook üzerinden programımızı dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Facebook üzerinden canlı yayınımıza katılmak istiyorsanız yorumlarınızla katılabilir, programımızı paylaşabilirsiniz efendim. Hepinize kocaman bir günaydın diyelim.
1: Dur bakma bana öyle içime.
0: Radyolarınızın sesini biraz açın, güne güzel bir enerjiyle başlayalım. Yolda olanlara kolaylıklar, evinde bizi dinleyenlere huzurlu bir sabah. Nerede olursanız olun, bütün dinleyicilerimize mutluluk dolu bir gün diliyorum.
1: Dur bakma.

0: Murat Yusuf Murat Yaşar Mişko demiş ki hayırlı sabahlar ablaların gülü. Ya bela oldu Yusuf. Abla bir soru soracağım. Senin bu güzelliğin şaka mı gerçekten mi abla? O gönlünün güzelliği Yusuf, sağ ol. Nazara geldim ama bak. Evin gelmiş, evin İzzettin. Mavi kalpler yollamış, severiz. Hoş geldin evin, hoş geldin Yusuf. Her zaman olduğu gibi sevgili eşim de beni yalnız bırakmıyor. O da sefalar getirdi. Selam olsun güzel ablam demiş. Evin hoş geldin, evin sefalar getirdin. Efendim 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Karasal'dan yayındayız. Merve ile günaydın başladı. Hadi günün telaşını bir tarafa bırakalım. Günü güzel başlayalım ya. Umut dolu başlayalım hadi.
1: Dur bakma bana öyle.
0: 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bana alo diyebilirsiniz. WhatsApp'tan veya normalden. Veya ses yollamak istiyorum ya da olmadı ya mesaj yazmak istiyorum diyorsanız buyurun. Birçok dinleyicimizden şunu duyuyorum. Merve Hanım, biz bütün programlarınızı izliyoruz, dinliyoruz fakat yazma konusunda tembeliz. Siz bunu itiraf ediyorsunuz. Olsun. İstek parça alıyor musun abla? Hay hay, tabii ki. Yeter ki iste. Söyle bakalım hangi şarkıyı dinlemek istersin?

Evet efendim, bir Volkan Konak klasiği. Aleni Aleni. Startup Erener'le başlattık programı. Startup Erener mecbursun dedi. Sonra Volkan Konak'tan Aleni Aleni. Şimdi sırada son günlerde çok sevilen, özellikle de sosyal medyada viral olan bir şarkı var. Aygün Kazımova.

Efendim, eğlenceli bir güne başlamak için sebep çok. Güzel bir şarkı. Müzik ruhun gıdasıydı ya. Uzmanlar öyle söylüyordu ya. En iyi müzik nerede dinlenir? Tabii ki Türkmen FM'de dinlenir. 90.1 frekansında dinlenir. O zaman ruhumuzu besleyelim, ne dersiniz? Hadi bakalım, radyolarınızın sesini açın. Güzel enerjiyle başladık, devam edelim. Yolda olanlara kolaylıklar, evinde bizleri dinleyenlere huzurlu bir sabah. İş yerinde olanlara günaydınlar. Trafikte şu anda olanlara da iyi sürüşler dileyelim.

Efendim, hemen ilk istek şarkımızı verelim. Güne böyle isteklerinizle başlıyoruz. Sohbet muhabbetimizi başlatmadan önce kimseyi kırmayalım. Yusuf, Murat, Yaşar, Mişko bizlerden Blok İç'ten güzel bir şarkı istemişti. Beraber dinleyelim.

0: Efendim, ilk telefon bağlantımızı alalım bakalım, kim var hattımızda? Alo.
1: Selamünaleyküm abla.
0: Aleykümselam. Hoş geldin. Sefalar getirdi bu sesi. Biraz az geldi.
1: Bak gördüm. Valla arabadan ben sana
0: arabadan. Baştan gözlerine geldi sen. Adın nerede?
1: Ben Şarkı Yuvalası. Bos yedimi bir Şarkı Yuvalası.
0: Hoş geldi. Baştan gözlerine sefalar getirdi.
1: Hoş gördüm. Sağ ol. Sağ ol. Vallahi aramağım. Avbaşı. Sanu alerji yani doğru sabahtan biraz yatmış idik. Tam bizi riskittirdi yolda.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Var, bir güzel şeyler atsa yani tam bizlere bu yola muhabbet versen ve yolumuzu sevmeye ve Türkmanlık, Türkmançılığı unutmayalım.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki dedim bunu. Ağzı ve ürek ve sağlık. Memnunum bu güzel hareketler yani için.
1: Aramağım buydu mesela.
0: Allah razı olsun.
1: Ahmet Bey'e de selam. Evvelki sene olsun.
0: Hı
1: hı. Ve bütün bizi sevenlere
0: emredesem.
1: Şeker dilimiz Türkman eliye.
0: Oo ne güzel dedim. Ahmet
1: Bey'e şarkısını selam. Sen neden bilirsin ben bu şeyler var bilmem unuttum özüm. Çektiğimi.
0: Sen benim neler çektiğimi nereden bileceksin? Baştan gözlerine Emre oğlum hemen hazır ederim başım ya, üzerine.
1: Sağ olun Emre etmezsin böyle güzel yani sırf nezir ha böyle devamlı kalas.
0: İnşallah sizlerin sayesinde inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ Memnun ol, oldum sağ bu güzel sağ sözlerimiz sağ için. Sağ Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.

Evet efendim, sırayla isteklere şöyle göz atalım. Selam üzerine olsun, ben Yıldız, Merve Hanım demiş. Çok teşekkür ederim. Barış Manço'dan Yaz Dostum şarkısını rica ediyorum. Muzaffer Filter'e, Yasir Türkmenoğlu'na, Gülşen'e ve tüm dinleyicilere saygılarımı sunuyorum demiş. Başım gözüm üzerine, hazretim.

0: Evet arkadaşlar, ne güzeldir Barış Manço'nun bütün manileri. Bir nasihatti, bir özlemdi, bize çok güzel şeyler anlattı. Bunun da bir hikayesi var. Bir gün Barış Manço bir köye gider, orada oturur, sohbet muhabbet eder. Köyün muhtarı der ki, Barış Bey, burada eskiden bir ağ vardı. Gelir herkesin borcunu öder giderdi. Adının geçmesini istemezdi. O zamanlarda Mehmet adı çoktu. Kimse hangi Mehmet olduğunu bilmezdi. En büyük özelliği ise sarı çizmeleriymiş. Tabi muhtar anlattığı dönemlerde aslında Mehmet Ağa çoktan ölüptü. Ama muhtar anlatıyor işte. Barış Manço da diyor ki, tam bu bir şarkı yapmak için uygun. O zaman ben bunu bir şarkı yazayım. Bu arada da Barış Manço bu şarkıyı yazıp hazırlarken rahmetlinin mezarını buluyor ve kötü bir halde görüyor. Diyor ki, dünyada bu kadar iyilik yapmış birinin mezarı tamir etmeyi mutlaka hak ediyordur. Ben de elimden geleni yapayım ve elimden geldiğince bu mezarı doğrulamaya çalışayım. Neyse, mezarı bir şekilde doğrulur. O gün bugündür efendim, hala o köyde sarı çizmeli Mehmet Ağa diye efsane yatar.
1: Yaz dostum,
0: yaz dostum. Ne deyiptiler? İyilik eden de bu elden o bir el bilmezsin.

0: Evet, Barış abimizden sabahın nasihatını dinledik efendim. Şimdi az önce telefon eden kıymetli arkadaşımızın sözleri için kendisine çok teşekkür ederim. İstediği bir mani var idi, seve seve başım gözüm üzerine hazır ettim. Ama istediği mani diyenden edebilmeren varım. Başka bir mani diyenden aynı manini hazır ettim. Benden kendisine armağan olsun.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

0: Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Hepimizin kendine göre derdi tasası var, yaşadığı iyi kötü şeyler var. Hiçbirini bilmeriz. O yüzden bazen insanlara karşı daha saygılı, daha nazik olmalıyız. Çünkü belki karşı tarafın çok derin bir yarası var. Ağzımızdan çıkacak bir şaka, bir haket karşı tarafı çok aciz edebilir. Keşke bunu her zaman hatırlasak.
1: Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?
0: Şimdi bu şarkının ardından ben başka bir şarkı, nedense gönlümden geçti. Birkaç gündür aslında vermek istiyorum, istemedim verim, bilmiyorum neden. Ama bugün haz edirem verim. Birlikte dinleyelim mi şöyle? Abdülkadir Kasap, selamlar, hayırlı sabahlar demiş. Hoş geldin, nasılsın Abdülkadir? İyisindir inşallah. Mumin Usta gelmiş. Hoş geldin Mumin Usta. Selamlar, hayırlı sabahlar demiş. Başım gözüm üzerine. Necesen, inşallah iyisin. Mustafa Paşaoğlu, günaydın herkese. Orhan Gencebay, maske rica etsem. Baştan göz üzerine. Oy Asiye, Asiye.

Efendim, bir iki mesaj kaçırmışım. Gaye abla gelmiş. Hoş geldin ablacığım, nasılsın? Gaye Kasap çok aktif Türkmen hanımlarındandır. Örnek bir insandır, örnek bir ablamızdır. Demiş ki, günaydınlar, iyi programlar, sizlere başarılar dilerim. Gerçekten üstün başarı kaydettiniz. Herkese selamlar, güzelim Kerköy'e. Diyor ki, sabah Barış Manço'yu dinlemek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Işıl gelmiş, hoş geldin canım. Hello ruhum, sabah khair ruhum. Canım benim, günaydın, hoş geldin.

Evet efendim, bu güzel türküyü dinledik, duygulandık. Bir diziyi de hatırladık değil mi? Kurtlar Vadisi'nin çok özel bir sahnesi vardı bununla ilgili. Onu da hatırlamış olduk. Eğer bana telefon etmek istiyorsanız 0770 131 34 61 numarasıyla telefon edebilirsiniz. Facebook'tan programımızı izleyebilirsiniz. Şimdi duygusallaştık. Şimdi bir hazinli vaziyetten çıkalım. Artık bir bela hareket bereket. Yeter bu kadar. Konya'dan bize Ahmet Günaydın yazmış. Demiş ki deliye kimse sormadı niye deli oldu. Öyle valla. Kim gelmiş? Ali gelmiş. Valla Ali kendini özlettin. Nerelerdesin bu? Ali Köprülü demiş ki günaydın Türkmen efem, günaydın Merve ablam, günaydın bütün dünya. Ben buradaydım ama yazmadım dün demiş. Olsun canın sağ olsun.

Aga abla enerji dolu sesuvu haz ederim eşidim. Bir gün ara sesuvu eşidağın olur mu? Ahmet Kartal selam günaydınlar Altın Köprü'den demiş. Hoş geldiniz efendim. Necasiz inşallah iyisiz. Altın Köprü'müze selamlar hürmetler. Bu arada biz yani galiba bu yıl içerisinde o kadar çok Kerkük Erbil arasında yolculuk ettim. Maalesef köprünün böyle merkezinde bir tur atmadım. Bunu diyenden bile utanırım. Neden? Köprünün insanlar çok sıcaktılar ya. Çok böyle misafirperver. Ama biz Türkmenler öyle değil miyiz? Misafir denince biz böyle canımızı istese veririz. Sanki o ev sahibi biz misafir oluruz. Kültürümüz ne güzel ya. Sürmesin emine, te- Muminus'ta istediğin bir şarkı var mı? Ya da Abdülkadir kardeşim senin, Mustafa Paşaoğlu istediğin bir şarkı var mı?

şarkının da hikayesini biliyorum. Fakat öyle özel ki anlatmamam en iyisi. Ama kıymetli bir abim kaleme almış.

ve eşini özel. Parça verebilir misin? Evet, tabii. İsteğe yeter ki kardeşim, seve seve. Mumin Usta demiş ki, yanımız yağmurlu, bir hava, güzel bir kış esintisi ve Altın Köprü'den saygılar. Başım gözüm üzerine. Aa Mustafa, unuttum, özür dilerim. Evet, hemen hazırlıyorum, özür dilerim, kusura bakma. Konya'yı unutmayalım. Olur mu öyle şey?

0: yüzünde.
1: WhatsApp'tan mesajlar gelmeye devam ediyor. Günaydın, mutlu sabahlar, nasılsın demiş Ömer Gedika. Nerelerdeydin Ömer, özlettin kendini. Konya'dan efendim Ahmet kardeşimiz bize yazıyor. Yıldız annesi de bir mesaj yolladı, okuyacağım. Bes önce şu manini bir verağın, kimsene Hazreti Miram bekledim. Bir Orhan Baba isteğimiz var, birlikte dinleyelim efendim. Efendim mesajları alıyorum. Nerede telefonlar? Sesinizi duymak istiyorum. 0770 131 34 61. Ayrı bir... Oo, sevgili meslektaşım, adaşım, arkadaşım gelmiş. Düşman belli değil. Çok iyi bir muhabir. İyi bir sunucu. İyi bir anne, iyi bir arkadaş. Merve Salih'e günaydınlar canım. Güzel havada bir de seni dinleme, izlemek pardon. Sana bir şarkı armağan edeceğim. Belki bakalım senin müzik zevkini biliyor muyum Merveciğim, tamam mı?

Orhan Baba yine yaktı bizi, diyor ki herkesin yüzünde ayrı bir maske, düşman belli değil, dost belli değil. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki nefret belli değil, aşk belli değil.

hangi arkadaşımız istemişti? Mustafa Paşaoğlu. Ne yaptın Mustafa ya? Bu sabahtan böyle nasıl böyle deştin yaramızı? Gerçekten öyle değil mi? İnsanların ne olduğunu artık anlamak çok zor. Kalbinin nasıl olduğunu anlamak çok zor. Ne yazık ki. Ne yapıyorsun mesela? Canım sana gelsin. Kalbimden iki şarkı geçti. İkisi arasında seçim yapmak zorundaydım. Bunu seçtim.

Aa, beğenmiş. Çok teşekkür ederim. Beğenmem beni mutlu etti. Umarım güzel bir zaman geçirdin canım benim. Kalp kalbe karşıdır. Bazen böyle kalbimden geçer. Sanki bir arkadaşım dinliyor. Bir anda adını getiririm. Gerçekten de öyle olur. Arkadaşların birbirine desteği çok güzel, çok eşsiz. Mumin Usta kırar mıyız seni? Seve seve. Bahadan gülü susuz seni aşksız bırakmam. Ne kadar naif bir şarkıdır değil mi? Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum, dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Ahmet Kartal kardeşim, kimi şarkısı o? Hemen vereyim seve seve. Yeter ki iste. Mumin Usta'yı kızdırmayalım, bu şarkıyı bölmeyeyim ben. Sonra WhatsApp'tan çok güzel mesajlar var. Hepsini tek tek okuyacağım.

0: olurum.
1: Mumin Usta demiş ki benim düğünümün dans şarkısı bu en sevdiğim. Seve seve beraber dinlemiş olduk. Şimdi sizin istek şarkılarınızı vermekten büyük keyif duyuyorum. Kendim de dinliyorum. Ben kendi tarzımda bir şarkı size özel armağan etsem. Özellikle de böyle arabada olanları. Böyle modunu yükseltecek bir şarkı, tamam mı? Oo, Nur'dan gelmiş. Eski ama sevgili meslektaşım. Canım benim, hoş geldin. Bir ara kendisiyle radyodaydı. Çok güzel anılarımız oldu. Çok iyi bir sunucudur kendisi de. Hoş geldin, sefalar getirdim canım. Az önce beni aradı. Dün bir maceramız oldu. Şimdi sıradaki şarkımla maceramız uymaz da. Neyse, anlatayım ben. Dün ben kendisinden sarma tarifi istedim. Abi sarma çok meşakkatliymiş. Benim zaten evde eşim yemek yapıyor. Ben yemek yapmıyorum. Bir de sarmaya kalkıştım. Evet, macera dolu görüntülü konuşmanın ardından saat 10.30 gibi bitti. Beni aramıştı, pişti mi diye soruyor. Henüz yemedim. Tadına bile bakmadım. O kadar yoruldum ki. Dün benimle çok ilgilendi. Bu şarkıya pek uygun değildi bu ne sohbet ama. Kendimizden de bir şeyler anlatalım ara sıra, değil mi? Bizler de tuhaf şeyler yaşıyoruz. Elbette her insanda olduğu gibi. Birçoğumuzun aslında şöyle bir şey. Bir şey yeteneği vardır, bir şey yoktur. Aramızda kalsın. Benim de pek yok. Hadi şimdi arabada olanlar biraz sesi yükseltsin. Benden size.

Evet, hep türküyü dinliyorsunuz da benden. Bende de yani beklenmediğiniz şarkılar da dinliyoruz sonuçta, radyocuyuz. Beğendiniz mi? Şimdi mesajları beklettim. Ömer, istediğin şarkının tam adını yazsana, bulamadım. Çok özür dilerim. Günaydın Merve Hanım, günaydın, mutlu sabahlar, hayırlı sabahlar herkese. Ben Zeynep Altınköprü'den katılıyorum. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Merve Hanım nasılsınız? Nasıl duyuyorsan öyleyim canım. Senin bu güzel mesajından sonra mutsuz olmak mümkün mü?

Evet, sonra ne yazmış Zeynep'ciğim, demiş ki Merve Hanım, güzel enerjiniz, teşekkür ederiz, estağfurullah. Sizlerin sayesinde bir enerji söz konusuysa bu tamamen sizlerin sayesinde. Sizler o enerjiyi böyle ortaya çıkarmama vesile oluyorsunuz efendim. Seve seve eğer yansıtabiliyorsam ne mutlu bana. Merve Hanım, bir yıldız tilbe şarkısı, delikanlım, armağan olsun tüm dinleyenleri, bütün Türkmen FM'e, dinleyicilerine ve çalışanlarına. Yaktın bizi Zeynep, gelsin, o da gelsin. Ahmet Kartal kardeşim, şarkı hatırası var, Yıldırım Caner seslendirmiş. Hala duyuyorsan, mesaj atarsan sevinirim. Nurden diyor ki şarkımız Aziz Dostum, hatırladın mı? Unutmak mümkün mü? Ben böyle bir şeyi unutur muyum? Ama şimdi veremem. Verirsem çok duygusal anlar yaşarız. Tamam mı? Selamun aleyküm. O anda aklımdan sevgilim geçer. Arkadaşımızın kullanıcı ismini okuyamadım. Ali Bey, neden bir mani istiyipti? Baştan gözlerine.

Ahmet kardeşim inşallah doğru şarkıydı, inşallah dinledin. Verdiğin o günün hatırası. Evet, şimdi ne yapalım? Şimdi Ömer'i daha fazla bekletmeyelim. İstediği bir şarkı vardı. Hemen o şarkıyı sizlerle paylaşayım efendim. Sonrasında istekler var. Altın Köprü'den bize mesaj yazan, güzel enerjisiyle böyle sabahımızı aydınlatan sevgili Zeynep'in isteği. Nine gelmiş. Nine diyor ki harika şarkılar yayında ya. Duygusal, sen seversin. Hoş geldin canım. Sefalar getirdin. Baştan gözlerine hemen hazır edirem. Ömer buldum sonunda. Yıldız nenesini de unutmayayım. Hemen. En kötü günümde bile. Esen Küzeci, günaydın Rühüm deyipti. Hoş geldiniz. Mesajları okuyorum. Hadi biraz daha telefonlarınızı duyayım. 0770 131 34 61 numarasıyla ulaşabilirsiniz.

Evet, Ömer Gedikağ'ın isteği üzerine bu güzel şarkıyı dinledik. Şimdi izninizle diğer istek şarkısına geçeceğim. Ne kadar eminim o şarkıya geçmekten bilmiyorum ama Yıldız Tilbe'nin eşsiz eserlerinden. Yıldız Tilbe'yi Yıldız Tilbe yapan şarkılardan bir tanesi Delikanlım.

0: Zeynep hala dinliyor musun? Dinliyorsan bir böyle emoji yolla bana. Merak ettim. Seni biraz beklettim. Sakla güneşim ol. Bakalım telefon hattımızda kim var? Alo.
1: Sabahı.
0: Her sabah.
1: Ne var? Ne etsin?
0: Sağ ol. Sen de ne var? Sen ne etsin?
1: Elhamdülillah.
0: Hoş geldin sen. Baştan gözler. Nereden telefon etsin?
1: Muhafaza yandan. Hatta.
0: Başım üzerine. Hemen hazır ederim sana. Sağ olasın. Hoşça kal.

Özür dilerim Merve Hanım, Zeynep ne yapıyor? Zeynep bulaşık yıkıyor ve yemek yapıyor okula. Çocuklar okuldan gelmek üzere canım benim, teşekkür ederim. Hayır, emoji yolla dedim, dedim bakayım hala dinliyor musun şarkını. Haklısın, anne olmak. Tam böyle moda gireceğiz, duygusal moda. Nafile yokluğu. Annelik bırakır mı? Oo, kimler gelmiş ya? Kral gelmiş, kral. Alemin kralı işte. Sanırım radyo sektöründe böyle bir ses tonu, böyle bir enerji yok. Kim gelmiş? Sevgili meslektaşım Geylan Bakkal. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni. Bu mesleği yıllardır yapıyorum ama kendisinden de çok güzel şeyler öğrendim. Onunla bir dönem böyle enerji dolu çalışmak çok güzeldi. Hayatımın en güzel günleriydi. Hoş geldin, mesajın beni çok mutlu etti. Geylan Bakkal'ı hepiniz tanıyorsunuz zaten. Ünlü bir isim. Instagram'da gördüm, hikaye atmışsın. Dedim gelip bir selam vereyim. İyi ki geldin.

0: Estağfurullah. O kalbinin güzelliği. Harika olan sensin. Çok teşekkür ederim. Eşine bol bol selam söyle Şahiye. Ve Bala kızı da unutmayayım. Onu da çok öpüyorum. Şimdi arkadaşlar, tarzdan tarza bilmiyorum. Kim istedi bu şarkıyı benden, bir saniye. Ben Yıldız, günaydın canım. Bir dakika, Arapça okumaya çalışacağım. Aynı Yıldız, sabah el verd, sabah el asar, sabah el khair, hayati. Buraya kadar, buradan sonrası yok artık. Tamam, Demet Akalın'dan bir şarkı istemişti. Eğer sürçülisan edersem affola. 0770 131 34 61 numarasıyla WhatsApp'tan arayabilir, mesajlarınızı atabilirsiniz. Ahmet, istediğin bir şarkı var mı? Madem Konya'dan yazıyorsun. Bir şarkı verelim sana.
1: Dönmüş bir ton film dahi. Ayarladım 5 film tahi.
0: Abi listenin güzelliğine bak. Bu şarkıdan sonra sizce kimin şarkısı var? Cendeli.

Evet, günün sorusunu artık sorayım. İlk bir saati geride bıraktık. İstekleriniz, mesajlarınız, sohbet muhabbetiniz efendim. Maşallah o kadar yoğundu ki cevap verirken günün sorusunu unuttuk. Günün sorusu harda kaldı? Bugün sorun belada. Dirəm ki, evin en çok her aslında vaxt geçirmeyi sevirsiniz. Mesela ben koltukta oturmayı çok seviyorum. Salonda vaxt geçirmeyi seviyorum. Ya da ben çıxaram havuşa, çok böyle çiçəyim var. İlgilenem arabamla, oyumla, buyumla dirsəviz. Yazın bakalım siz evin en çok naxsı yerinde daha çok vaxt geçirmeyi sevirsiniz. Nina sen şarkı mı istedin? Dur kız sakin ol, vereceğim şimdi. Orhan Ölmez istemişsin, tamam. Kalpler yollamış, çok teşekkür ederim canım, ellerin dert görmesin. Harika şarkılar yayında, tabii. Hepsi duygusal. Gördünüz mü listeyi? Duydunuz mu pardon? Bir Ali Menes dergimiz de var, onu da ekleyelim. Esen Küzeci, günaydın Rahim yazıptı. Benim şarkım, senin şarkın da geliyor canısı.

Merve Hanım, konular nerede? Vallahi mesajlarınızdan bir boşluk tapmağımla bugün ne güzel konular hazırlamışam. İnşallah beğenersiniz.

Şimdi bir manimiz daha var Eşi Dağ'ın. Sonra isteklerinizle devam edeceğiz tekrardan. Şoför kardeşlerimiz çoğunlukla Türkmence maniler hazırdırı. Böyle listede az verenden çok etebedirler. Başım gözüm üzerine. İtabuzla başım gözüm üzerine.

efendim. Çok güzel bir manidi. Üstadımız Türkeş Muhammed Tuzlu şöyle yazmış: yarasa hiç olmur yarasa, onda yara sağalı birbirimize yarasa. Kalemime sağlık üstadım. Hoş geldi, üst sefalar getirdin.

Evet, indi bir Ali Benna isteğimiz var. Onu da biraz Eşi Dağ'ın. Sonrasında Ahmet Vacit. Sonrasında Nina'nın şarkısını uzun uzun dinleyeceğiz. Önlem Sahne için kullanıcı isimindeki arkadaşımız. Günaydın, nasılsın demiş. Çok iyiyim, sen necesin? Deyip tümen doğamdayan bir mani istirem. Özellikle eşime armağan etmek istirem. O zaman gövlüme göre bir mani hazırlarım. Ama istediği var ise yazsa o daha iyi olur.

Değerli edebiyatçımız gerçekten güzel bir... dörtlük yollamıştı bize. Teşekkür ederiz kendisine, kalemine, yüreğine.

Şimdi Ahmet Vacit'ten bir mani isteğimiz var idi. Onu da eşi dağın. Timur Beyatlı. Kıymetli abimiz edebiyatçı. Aynı zamanda Edebi Sayfalar programının kıymetli sunucusu.

demiş ki günaydın değerli sunucumuz. Estağfurullah efendim, sizin gibi kıymetli sunucularımız varken. Size başarılar dilerim ve Aslan Bayatlı'dan bir şarkı istiyorum. Tüm dinleyenlere armağan olsun, iyi yayınlar. Başım gözüm üzerine.

Ablam Müslüm Baba'dan nasıl sevgiymiş görün de bakın, iyi olmaz mı, armağan olsun. Radyo evinde emeği geçen herkese ve de sevgili eşime, tek anneme teşekkür ederim demiş. Nine de soruma cevap vermiş. Kış mevsiminde en çok mutfakta oturmayı seviyorum. Bir de yağmur varsa pencereden seyretmeyi çok severim. Çay kahve içerken demiş.

Evet efendim, sıradaki şarkılarımız tek tek verilmeye başlıyor. Aslan Beyatlı. Çok sevdiğim bir manisi. Düşmüşem aşka. Eğer eşidirse bizi, genç sanatçımıza selamlarımızı göndermiş olalım efendim. Günaydın canım benim, geç geldim ama geldim. Herkese hayırlı sabahlar dilerim demiş. Enerji dolu bir mesajı kim göndermiş bize? DJ Gülcan. Timur abi cevap vermiş soruma, diyor ki en fazla rahatladığım yer kütüphanemdi, oturup okumaktır. Ne güzel ya. Evet, kendisi de bize her zaman bir şey soranda kitaplarla ilgili sağ olsun desteğini esirgemere.

Evet efendim, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Diğer istek şarkılarımıza şöyle yavaş yavaş geçelim. Programımız ilk 1 saat 10 dakikasını şu anda geride bıraktı. Orhan Ölmez, Özledim. Sonrasında Müslüm Baba, Seni Yazdım. Zeynep Behçet günaydın demiş. Hoş geldin Zeynep. Bu arada bu şarkımızı Öllem Sahne için kullanıcı ismindeki arkadaşımız dedi ki, ben şu anda iş yerinde yetiştirem sizi, doğamdayım. Sana ve eşine armağan olarak gelsin. Gülcan yazmış ki, bu arada sormayı unuttum. Nasılsın gülüm? Çok teşekkür ederim Gülcan'cığım. İyi sen inşallah. Beni sorarsan sesini duyduğum için iyiyim, çok şükür. Ben de mesajını görünce iyi oldum. Kalp kalbe karşıdır.

Evet efendim, şimdi Müslüm Baba'dan bir şarkı vardı. Ali bizden istemişti. Onu da dinleyelim, bekletmeyelim. Sonrasında güzel bir mesaj geldi. Zeynep Behçet. Sabahül hayr, sabahül nur. Harit Uğniye. Bülent Ersoy. Başım gözüm üzerine Zeynep Behçet. Seve seve.

Zeynep hareketli mi olsun duygusal mı? Ben bir harekette hazır ettim. Bu maniden sonra haz edirse dergişim yazma yeterli olur. El Muallim kullanıcı ismindeki arkadaşımız günaydın, iyi günler demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marva gözüm sen, özel selamlar demiş Ambar'dan. Arkadaşımız Türkçe ya da Türkmence bilmeli. Bizi izleri her daim Ambar'dan mesajını eksik etmeli. Saygı hürmetlerimiz özüne. Böyle Transat'te mesajı çevirip bize gönderiyor. Var olsun, sağ olsun emeğine.

Arkadaşlar, günün sorusunu tekrar hatırlatayım. Bugün sizlere şöyle bir soru hazırladım. Dedim ki evde zaman geçirmeyi sevdiğiniz yer neresiydi? Mutfak olabilir, salon olabilir. Hayır, benim özel bir odam var. Orada zaman geçirmeyi seviyorum.

Zeynep sanırım zevkine göre demiş. İnşallah beğenirsin Zeynep'ciğim. Oo, Mumin gelmiş. Sevgili meslektaşım Mumin Mehmet. Hoş geldiniz efendim. Günaydın ablam yazmış. Ay, mesajın beni çok mutlu etti. Nerelerdesin? Yakın zamanda çok güzel bir program başlayacak televizyonda. Türkmeneli televizyonunda. Sizden daha heyecanlı olan benim. Programa başlayacağını ben televizyon sayfamızda gördüm. İnşallah.

0: Başladı mı? Ne zaman? Saatini söyle hemen. İsmini, saatini, bilgilerini versene Momim. Dur daha dur. Ak yazarsa olur. Hem de hem de kur. Bir de aşk çifte kavrulur. Her çarşamba saat 21'de. İsmi neydi programının? Bu arada efendim, Türkmen El Televizyonu yeni bir döneme merhaba dedi. Öyle güzel programlar hazırlamış ki sizlere anlatamam. Yani izlemeniz lazım mutlaka.
1: Yanını görür Allah, Allah görür inşallah, inşallah çaresi yoktur.
0: Erbil'de Gezerken programıyla Mumin Mehmet Allah, her çarşamba 21'de inşallah, çaresi yoktur. Türkmen El Televizyonu'nda sizlerle efendim. Yanını

0: görür inşallah.
1: Şimdi ne yapalım efendim? Bir Ebru Gündeş şarkısı bugün hazırlamıştım. Böyle eski şarkılarından bir tanesi. Murat Gedika demiş ki, günaydın Merve Hanım, iyi yayınlar dilerim sana. Salonda TV karşısında zaman geçirmeyi çok seviyorum demiş. Günaydın Murat, hoş geldin, sefalar getirdin. Nerelerdeydin böyle?
2: Yapma bana, çarpar kalbim yana yana.
1: El Muallim kullanıcı ismindeki arkadaşımız, Türkmen halkının tamamını seviyorum. Çünkü onlar iyi kalpli ve gerçekten zarif insanlar. Allah sizleri korusun demiş. Çok teşekkür ederiz. Ambar'a da saygı hürmetlerimizi iletelim.

Vallahi tam istedim. Bu ne diyeyim? Nina gönlümden geçti. Diri ki bana gelsin Ebru Gündeş. Çok güzel parça. Sen tatlısın, bela kısmı hayır. Sana gelsin canım benim. Murat demiş ki vallahi Merve Hanım sabahları uyanamıyorum. İşime bile geç kalıyorum. Olsun efendim. Her gece sen düşlerimde. Bakın şimdi hepimiz böyle enerji dolu sabah diyoruz falan. Benim de böyle gerçekten sabahım. Size nasıl anlatsam, aslında şöyle demem doğru olur. Hani beynimin açılmadığı günler oluyor. Dikkat ederseniz dilim sürçüyor. Yani herkese yorgunluk çok normal olabilir. Özellikle de hani yeni bir döneme girdik. İşte okullar falan, stres var. O kadar normal ki. Yani gerçekten çok normal. Böyle enerji doluyum diye ben hiç mi sizin gibi yorgun değilim? Ben de yorgunum. İnsanlık hali tabii ki olacak. Aman canım, hayatın tadı bu değil mi? Şimdi sırada güzel bir şarkı var. Mumin, hala dinliyor musun merak ediyorum. Dinliyorsan mutlaka bir mesaj yaz. Nina güzel emojiler yolluyor. Çok teşekkür ederim Ninacığım. Evet, sorumuza yanıt. Bugün ne sorduk? Vakit en çok geçirmeyi sevdiğimiz evde harası var. Ben mutfakta, salonda, misafir odasında. Yani öz odamda vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sebebi de budur. Dediğimiz hara var. Şimdi salonda televizyon karşısında dedi Murat mesela. Tümür abi de dedi ki ben kütüphanemin olduğu böyle okuyup kitap okuyacağım, orada zaman geçireceğim gibi cevaplar geldi. Yine dedi ben illaki mutfak seviyorum zaman geçirmeyi, hele bir de yağmursa dedi. Sizin için neresi?

0770 131 34 61 telefon numarasıyla mesajlarınızı gönderebilir. En iyisi telefon edin ya. Sesinizi duyayım. Ses atabilirsiniz WhatsApp'a. WhatsApp'tan telefon edebilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Efendim, başkent Bağdat, Musul. Telafer, Mendili, Altınköprü, Duzkurmatu, Teza. Tek tek selamlarımızı gönderiyoruz. Özellikle bizleri yurt dışında dinleyen büyük kitlemiz Fransa, Almanya, Danimarka ve İsviçre'de var. Onlara da selamlarımızı gönderiyoruz efendim.

Bugün dedim ki biraz böyle eski şarkılara gidelim. Çok sevdiğim bir şarkıydı bu. İnşallah beğendiniz. Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek? Hava durumuna göz atalım. Başkent Bağdat bulutlu ve 31 derece. Kerkük çok bulutlu ve 29 derece. Erbil çok bulutlu ve 26 derece. Musul çok bulutlu ve 25 derece. Basra 35 derece ve bulutlu. Selahattin vilayeti çok bulutlu ve 30 derece. Tel Afer çok bulutlu ve 23 derece. Evet, günün sorusuna yanıtlar gelmeye devam ediyor. Ama ben size bugün çok ilginç bir konu hazırladım. Güzel yaratmışsın çiftedir beni. Görünce aşık oldum eyledi deli. Aslında bir uyarım. Şimdi evde ya da arkadaş ortamında biri uyuduğunda ne yapıyoruz işte? Şaka amaçlı. Hemen onu korkutuyoruz. Bo diye ses çıkarıyoruz ya da böyle müzik sesi açıyoruz ya da bir yüksek ses yapıyoruz ki hani uyansın diye. Fakat uzmanlar bununla ilgili dikkat etmemiz gereken bir şeydir. Der ki eğer derin bir uykudaki kişiyi siz böyle yüksek sesle uyandırırsanız o kişi bir anda ne olduğunu anlayamaz. Yani kalp ve beyin bir anda böyle çok yüksek bir adrenalin yüklenmesiyle neye uğradığını şaşırıyor. Stres hormonları bir anda tavan yapıyor. Kalp böyle alt üst oluyor, tansiyon fırlıyor. Uzmanlar uyarıyor. Diyor ki kalp ve damarlarla böyle özellikle bir zorluk geçiren varsa inme geçirebilir, felç geçirebilir. Diyor ki yani bu aslında zihinsel dengeyi bozuyor. Hani biz o an sanıyoruz ki bir arkadaşımıza, evde herhangi birine, ailemizden birine şaka yaptık, korkuttuk, uyandırdık böyle yüksek sesle derken aslında biz yanlış yapıyoruz. Çünkü gerçekten hani evet şaka yapabiliriz fakat tatlı bir rüyada olan ya da tatlı bir uykuda olan birine böyle yüksek sesle şaka yapmak uzmanlar tarafından çok tehlikeli. Bugünkü konum aslında hem sağlık konusu sayılabilirdi hem de küçük bir uyarı. Özellikle de evde küçük çocuklarınız varsa çok dikkatli olun, uzmanlar uyarıyor. Aman diyelim, Allah

Önce bunlar olmadığında insanlar ne yapıyordu? Geçmişte ne yapıyorduk diye düşünmüyoruz. Ben bugün bu soruyu bir kez daha bize hatırlatacak bir konu hazırladım efendim. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi gelahın. Eskiden diyelim ki birine ameliyat etmek isterler. Şimdi biz ne ağlarız? Ameliyata girdiğimizde herhangi biri ameliyata girdiğinde işte belirli bir dozda kendisine anestezi veriyorlar. Yani biz diyarık bench. Yani düşünün bench yokuydu. Yani anestezi yokuydu. Uzmanlar ne yapıyordu? Mesela bir doktor ne yapıyordu? Dedi ki doktor o kadar acele ameliyatı edirdi ki bazen hastayı bağlamak zorunda kalırdılar, bazen afyon, bazen alkol kullanırdılar ama etki etmirdi. Yani düşünün, şöyle düşünün mesela en basitidir, en basit bir işte bağırsak, 12 bağırsak ameliyatı yapılıyor. Onun her anını hissediyorsunuz. Halbuki indi biz nasıl hissederiz? İşte ameliyat süresince belirli bir bench almışız. Ağrısızı hissetmiyoruz. Kalkandak tabii ki çok normalde bir ağrı oluyor. Ama ameliyat esnasında düşünün. Her anı hissetmek ya ne kadar kötü olurdu. O yüzden bazı şeylerin kıymetini bilmek lazımdı. Peki İlk defa bench ha zaman kullanılıptı bilirsiniz. 1846 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılıptı. O gün bugündür tıbbın yüzyıllar boyunca verdiği en büyük mücadele diye tarihe yazılmış efendim. O Çetin gelmiş. Ne olur başka biri. Çetin Aydın, Çetin Muhriç. Harika bir program, emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Hoş geldin Çetin, sefalar getirdin. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Çok kıymetli meslektaşlarımdan bir tanesi. Mesajını görmek beni onüre etti. Annene, kız kardeşlerine, özellikle teyzene bol bol selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum.

Vallahi Murat'ın mesajı şimdi tekrar karşıma geldi. Dedim Murat nerelerdeydin? O kadar samimi bir cevap verdi ki diyor ben sabah bile uyanamıyorum. İşe bile geç kalıyorum. Mesaj nasıl yazayım? Sitem eder gibi.

Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi bir istek şarkımız var. Onu bir şöyle halledeyim. Bir saniye, bir gidelim istek şarkımıza. Şöyle bir göz atalım, onu verelim, bekletmeyelim daha fazla. Sonrasında devam edelim. Bugün konularımız tabii ki var, tabii ki devam edecek. Bakalım hangi şarkıydı? Bir Arapça şarkı istendi bizlerden. Onu verelim, hep birlikte dinleyelim. Bizlerden Işıl istedi. Benden de sana armağan olsun canım. Nazlı Terzibaşı, günaydın.

Efendim bu şarkıyı sevgili arkadaşım Işıl istemişti. Benden kendisine armağan olsun canım benim. Bu arada hasta, geçmiş olsun diyeyim sana. Sesi pek iyi gelmiyordu. Çok geçmiş olsun canım benim.

Nazlı Terzibaşı demiş ki bugün geç kaldım. Hayır. Hiç sorun değil. İyi ki geldin. Hoş geldin canım. Bugünkü sorumuzu tekrar soralım. Evimizde en çok vakit geçirmeyi sevdiğimiz yer harasıdı. Bugünkü sorumuz efendim böyleydi. Yanıtlarınızı bekliyorum. Şimdi size sorayım. Burçlarla devam edelim mi? Bir sağlık bilgisi mi? Yazın bakalım.

sana. Nine Terzioğlu sağlık bilgisine ihtiyaç var bu mevsimde demiş. Gaye abla diyor ki bahçede zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bir de yanında güzel kahvemle. Murat diyor iki konuda bir yerde olmaz mı? Hem burçları dinleyelim hem

0: Evet, bu güzel şarkımızla birlikte şöyle bir konum var, sizlerle paylaşayım. Limonlarla ilgili aslında. Şimdi sarı limon karaciğeri temizler. Uzmanlar diyor ki sindirimi kolaylaştırır, vücuttaki iltihabı azaltır, demir eksikliğini giderir. Yeşil limon, hani misket limon diyoruz ya, lime diye de geçiyor aslında. C vitamin kaynağıdır, bağışıklık sistemini güçlendirir, boğaz ağrısına ve sızısına iyi gider, kolajen üretimini harekete geçirir. Bir de limon basra. Biz diğer limon basra ama genelde derler siyah kuru limon ya da umman limonu diyorlar. Çok faydalıymış. Kalp sağlığı için faydalıdır. Güçlü bir antioksidandır. Mide gazını ve rahatsızlığını giderir. Sindirim sürecini iyileştirir.
1: Telesme nazlı dil ver, ölümce yaram sana.
0: Peki siz en çok hangisini tüketiyorsunuz? Sarı miski, yeşil miski ya limon basra? Limonun faydaları çok. Ama gün içerisinde dikkatli olun. Bunu bana doktorum önerdi. Mesela dişinize işlem yapmamışsanız şu ana kadar, şu yaşınıza kadar. Eğer limonla tuzu sürekli birleştirip yiyorsanız diş minesine çok zarar var. Dişi zayıfladırı. Buna makayet olun.

Şimdi geçelim bugün burçlara. Bugünkü burçlar böyle çok tatlı bir konu. Mesaj yolladınız, cevap gelmedi. Şu burçtayım, şunu yaparım. Şuna sinirim bozulur. Yani mesajınıza cevap gelmeyince burçlar ne yapar? Bugünkü konumuz bu. Allah'ım bu nasıl şey, belli etmez aşkını. Şimdi düşünün, birine mesaj attınız. Aradan dakikalar geçti, saatler geçti ama cevap yok. Üstelik çevrim içi olduğunu da görüyorsunuz. Şimdi ne yaparsınız? Bir daha mesaj mı atarsınız, arar mısınız? Ya da telefonu bir kenara mı bırakırsınız? İşte tam da bu noktaya burçlar devreye giriyor. Kimi sabırsızlanıyor, kimi kafasında bin tane senaryo kuruyor. Kimi de o yazana kadar ben yazmam diyor. Bakalım nasılmış bugünkü burçların?

0770-73-61-61 telefon numarasıyla bize ulaşabilir. Günün sorusuna cevap verebilirsiniz. Evinizde en çok nerede vakit geçirmeyi seviyorsunuz? Salonda, koltukta yazanlar oldu, kütüphanede yazanlar oldu, mutfakta yazanlar oldu, bahçede yazanlar oldu. Bakalım siz evinizde en çok harda vakit geçirmeyi seviyorsunuz?

Günaydınlar Merve Hanım. İnşallah gününüz çok güzel geçsin. Açıkçası ben her sabah erken kalkıp sizi dinliyorum. Eğer zahmet olmazsa Sezen Aksu'dan Son Bakış şarkısını çalar mısınız? Sema Ahmet demiş. Hoş geldin Semacığım.

Semacığım tabii ki de hoş geldin, sefalar getirdin. Her gün dinleyip yazmaman. Neyse hadi. Olsun canım benim. Herkesin elinde mutlaka iş var. Birçok dinleyicimiz öyle yazıyor aslında. Dinliyoruz ama mesaj konusunda biraz tembeliz. Ben de bunu kabul ettim artık. Çünkü herkesin kendine göre işleri var. Haklısınız. Mesaj yazmanız, zaman ayırmanız bile bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Sema Ahmet'in isteği üzerine Sezen Aksu'dan Son Bakış şarkısını dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

Mustafa kardeşimiz, selamun aleyküm. Dünyanın en güzel insanlarına günaydın. Sevgili eşim Nursen'e bu şarkıyı, bir şarkı armağan etmek istiyorum. İstediğin bir şarkı varsa başım gözüm üzerine kardeşim yaz. Acı yüzler, kurşun gibi izler. Ersan Sorani kardeşimiz geldi. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin.

0: Seve seve Mustafa kardeşim zevkime göre bir şarkı seçmemi istemiş, kendisine ve eşine armağan edelim efendim. Şimdi ne yapalım? Güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim. Ama şöyle bir mektup gelmişti. Onu bir okuyalım efendim. Kimseyi bekletmek istemiyorum. Bu şarkı da listede vardı. Mustafa kardeşimize ve eşine armağan olarak gelsin.
1: Günümün sıkışısan, parlayan ışığısan. Kız senden güzel yoktu, sen güzeller ışığısan.

0: sana.
1: Ben de efendim bugünkü konumuzu hafiften okumaya başlayayım. Şimdi dedik ki burçlar karşı taraf mesajına cevap vermeyince ne yapar, nasıl hisseder? Şimdi Koç burcuyla başlayalım bir. Diyor ki Koç burcu mesaj attıysa cevabını hemen bekler. 5 dakika geçer, sabrı bitmeye başlar. Doğru mu sevgili koçlar? Doğru, onaylandı. Boğa burcu diyor ki boğa ilk bakışta sakindir. Herhalde işi vardır diyerek kendini avutur. Ama bekleyiş uzarsa içinden biriktirmeye başlar ve siniri bozulur. Doğru mu sevgili boğalar? İkizler burcu da diyor ki ikizler mesaj attıktan sonra kendi işine döner ama aklı ara sıra telefona kayar.
0: Sen güzeller şıkırsan, senden güzel yoktur güzeller.
1: Yengeç burcu hemen meraklanmaya başlar. Acaba bir şey mi oldu? Bana mı kırıldı? Yanlış bir şey mi söyledim diye düşünür. Mesajın geç gelmesinden çok karşı tarafın kendisine tavrı onu etkiler. Doğru mu sevgili yengeçler? Aslan burcuna geçelim. Aslan burcu diyor ki mesaj attı ve cevap gelmedi mi? İşte şimdi gurur devrede. Bir daha mesaj atmak mı? Hemen değil. Benim de yapacak işlerim var diyerek telefonunu bırakır. Doğru mu sevgili aslanlar?

Terazi burcuna geçelim. Diyor ki terazinin kafasında büyük bir soru başlar. Bir daha mı yazsam, yazmasam mı? Mesajı yazar, siler, yeniden yazar. Sonra da ya yanlış anlarsa diye düşünür. Öyle mi sevgili teraziler? Akrep burcu da diyor ki hemen tepki vermeyebilir ama sessizce gözlem yapar. Mesaj görüldü mü, çevrim içi oldu mu, başkasına cevap veriyor mu diye ayrıntılara takınır. Doğru mu sevgili akrepler? Yay burcuna geçelim. Yay burcu da mesaj attıktan sonra hayatına devam eder. Arkadaşlarıyla konuşur, işlerini yapar, dışarı da çıkar demiş. Doğru mu sevgili yaylar? Yavaş yavaş benim burcuma geliyoruz. Bu arada Nina sen yazmıştın 15 dakika sonra cevap yoksa o mesajı direkt silerim, cevap verme hakkını alırım ondan demişsin. Hangi burçsun? Bu arada Oğlak burcunda okuyor. Oğlak burcu önce karşı tarafın meşgul olabileceğini düşünür ancak cevap vermemek sürekli tekrarlanıyorsa bunu ciddiye alır, peş peşe mesaj atıp kendisini yormak istemez. Kova burcu mesaja cevap gelmeyince hemen peşinden koşmaz. Meşgulse sonra yazar diyerek kendi dünyasına döner. Yemin ederim öyle. Balık burcu, balık mesaj attı mı, cevap gelmedi mi? Önce karşı tarafın meşgul olduğunu düşünür, sonra acaba bir şey mi oldu diye meraklanır. Bir süre sonra kafasında türlü senaryolar kurmaya başlar. Evet, ne kadar doğruydu. Bugünkü konumuz neydi? Mesajına cevap gelmeyince burçlar ne yapar? Vallahi benim burcum doğruydu, sizinki? Gülcan demiş ki çok sinir olurum ve attığım mesajı silerim bile. Hangi burçsun Gülcan? Nina sen de hangi burçsun yazın ya.

geç. Efendim, güzel şarkılarımızı dinleyelim. Şina nari nari nay, nari nay beri nay, şina nari nay, nari nari nay, şina nari nari nay, narani namani nay. Şimdi bir istek şarkımız vardı. Onu hazırladım. Mektubunu da okuyalım arkadaşımız. Bakalım ne yazmış bizlere. Diyor ki: "Selamu aleyküm, aleyküm selam, hoş geldin, sefalar getirdin." Sonra mesajının devamında "Umarım iyisinizdir, nasılsınız?" demiş. "Biz iyiyiz, sen nasılsın?" Heytem Yusuf'tan bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkıyı bütün Türkmen FM çalışanlarına, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilerimize ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinize harika bir zaman geçirmenizi diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani demiş. Çok teşekkür ederiz. Ersan kardeşimizi daha fazla bekletmeden istediği şarkıyı verelim ve birlikte dinleyelim. Gülcan demiş ki: "Boğa burcuyum."

Efendim Zeynep bugün yazmıştı ya, Zeynep ne yapıyor? Zeynep şu anda bulaşık yıkıyor, çocukların gelişini bekliyor. Gerçekten de öyle.

Tam böyle okul hazırlığı. Sabah böyle herkes koştur koştur okula gidiyor. Ama anneler evde. Şimdi çocuklar okul hazırlığını yaparken anneler de okul dönüşü hazırlığı yapıyorlar. Özellikle de bu saatlerde. Allah hepinize yardım etsin, yardımcınız olsun. Annelerimiz iyi ki varlar. Evet, yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz.

Birbirinden güzel şarkılar, türküler dinledik mesajlarınız için. Öyle mi? Benim arkadaş şu anda Cadılar Bayramı mı?

Evet, Ersan Sorani kardeşimizin isteği üzerine güzel bir şarkıyı dinlemiş olduk Heytem Yusuf'tan. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Son şarkılarımız.

Bu güzel hareketli şarkının ardından efendim artık sona doğru geldik. Ama güzel bir istek geldi. Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Uzun süredir dinemediğim bir şarkı. Bizlerden kim istedi bir saniye? Murat istedi. Murat Gedik A. Güzel bir şarkı. Ercan Demirel. Çok sevdiğim ve uzun süredir dinemediğim bir şarkı olduğunu fark ettim. İsterseniz bu şarkıyla ben sizlere veda edeyim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın efendim. 2 saat boyunca beni yalnız bırakmadınız. Saat 9'da günü başlattık, size günaydın dedim. Mesajlarınızla, telefonlarınızla, duygu düşüncelerinizle yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Son şarkım benden sizlere armağan olsun. Ama şöyle oldu ya, elveda deme bana, ben elveda demiyorum. Allah nasip ettiği sürece, kısmet ve nasip olduğu sürece sizlere günaydın demeye devam edeceğim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın, sizleri çok seviyorum.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Halif Ali Zeydi, konut arazileri dosyasını bizzat takip edeceğini taahhüt etti. Milletvekili Muhammed El Hafacı, petrol lisans ihalelerinde faaliyet gösteren 39 büyük şirketin vergilerinin tam olarak tahsil edilmediğini açıkladı. Milletvekili Hiyam El Yasiri, başbakan yardımcılığı için 4 yeni makam oluşturulmasını reddetti ve mali yük uyarısı yaptı. Güvenlik medya ağı Diyale operasyonları bölgesindeki Narin bölgesinde 2 hava saldırısı düzenlendiğini ve hedef alınan sanığın tamamen imha edildiğini duyurdu. Dürüstlük komisyonu Kerkük'te usulsüzlük, sahtecilik ve rüşvet suçlamalarıyla 3 şüpheliyi yakaladı. Dürüstlük komisyonu Selahaddin'de eski bir muhasebe müdürüyle bağlantılı ek gayrimenkulleri ortaya çıkardı. Lübnan ordusu ülkenin güneyinde düzenlenen İsrail saldırısında emekli bir subayın hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin devleti, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması yönetimlerini görüşmek üzere Arap Birliği'nin acil toplanmasını talep etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan'la İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, bölgedeki son tırmanışı ve buna yönelik çabaları görüştü. Tahran, Amerika'nın savaşı sona erdirme teklifine verdiği yanıtı yetersiz buldu. İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz'ün açılmasının Washington'un taahhütlerine bağlı olduğunu belirtti. İngiliz Denizcilik Kurumu, Umman'ın Suhar Limanı yakınlarında bir tankerin İHA saldırısına uğradığını duyurdu. Beyaz Saray, Trump'ın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle Zelenski'ye öfkeli olduğunu belirtti. Cibuti açıklarında bir teknenin batması sonucu 109 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi kayboldu. Zelenski, Trump'ın açıklamasına rağmen Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarının sürdüğünü bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen

0: Bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Hayırlı akşamlar. Mutlu vakitler. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda biz İstekler programındayız. Programımız sizlerle başladı ve devam edecektir. Değerli dinleyicilerimiz bugün sunmakta. Ben Lina Cömert, saygı salamımı kabul edin. İyi vakitler, hayırlı akşamlar dilerim sizler için. Ve buradan bütün hanımlarımıza, beylerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aynı vakitte gurbette bulunan bütün değerli dinleyicilerimize saygı selamımızı gönderdik. Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar dilerim sizler için. Aynı vakitte buradan görev başında olan bütün kişilere, sizlere de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah saklasın sizleri. Dilerseniz gidelim bir güzel açılış şarkısı armağan edelim sizlere ve bütün dinleyicilere. Bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve programımız devam eder. Hemen bakalım şarkımız ne olacaktır değerli dinleyicilerimiz. İyi vakitler dilerim sizler için bu güzel şarkıyla bırakım sizleri.

güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendi özünü bu şarkının özelliğiyle de sizlere armağan ettik. Kimin sesinden? İbrahim Güdaş'ın sesinden oldu.

0: Eğer istirse öz bizlerle katılmak. Numaramızı hatırlattım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edeyim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve aynı vakitte buradan WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz bizlerle. Devamlı arkadaşlarına diyagın hoş geldiniz. Tatil Lafer'den Mendeli'ye kadar saygı selamımızı gönderdik. Kapkara gözler yaktın sineden aşkınla tutuşu yandım çingenem. İbro Gündeş bizler için nedir? Çingenem, çingenem. Bir daha numaramızı hatırlattım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha mutlu vakitler dileriz. Saygı selamımızı gönderirik sizlere ve hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Arkadaşımız Fuat Katlıp bizlerle Erbil'den yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere yık teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse Lina Hanım bir şarkı verse uz bizlere memnun olduk. Zavukuz olsun. Armağan yedirik özünü. Bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Ve programımız Engiz Işkille sizlerle tabii ki de devam ediyor. Dilerseniz bir telefon bağlantısı alalım. Alo, buyurun. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi. Teşekkür ederim arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim. Ve özellikle de bu şarkını sizlere armağan ederek bir daha dinleyelim. Alo, buyurun. Alo. Alo. Buyurun.
1: İyi akşamlar.
0: Sana
1: iyi
0: da. Sana da iyi akşamlar, mutlu vakitler dilerim. Necesin, inşallah iyisin.
1: Sağ ol, tanıdığınız, tanımadığınız doğumlu arkadaşımız Murat Tamamçı.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Böyle Murat arkadaşımız kimin şarkısını, sen kimler armağan olsun?
1: Vallahi ben bir şarkı isterim her zamanki gibi.
0: Tamam.
1: Hakan Altun'dan Kibir Can'dan bir düet olsun.
0: Hakan Altun'dan sesinden, böyle kimler armağan olsun?
1: Ama tabii ki her zamanki gibi. Yanımda oturup şu an eşime armağan olsun. Kim
0: saygı selamımız var özüne. Teşekkür ederiz senden. Murat arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Aynı vakitte bütün beylerimize, hanımlarımıza saygı selamımızı gönderirik. Tabii ki de programımız sizlerle devam ediyor. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz bu şarkıdan sonra hemen Hakan Altun'un sesinden bir güzel şarkı sizler için vereceğiz.

Bir daha sizlerle olduğu güzel şarkımızı dinledik. Samir arkadaşımız bakalım ne yazdı bizler için. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İyi yayınlar dilerim sizler için. Sıradaki şarkını sizlere armağan ederim. Özün özellikle de bütün beylere ve şu anda arabada sizleri dinlerim yazıptı. Dilerse öz güzel şarkılarımızı tabii ki de hep beraber dinleriz. Şu anda Hakan Altun'un sesinden bir güzel şarkı olacaktır. Özellikle de Murat arkadaşımıza ve eşine armağan olsun. Ve Samir arkadaşımıza da armağan gelsin. Değerli dinleyicilerimiz, eğer isterse öz katılmak numaramızı hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve dilerseniz hemen gidelim güzel şarkımızı dinleyelim. Bu şarkını sizlere ve bütün dinleyicilere armağan ederek ve programımız devam eder. Şu anda biz İstekler programındayız.

0: çaresi yok, kavuşmalıyız.
1: Yor yorgan dinlemez elbet, bedeni sardıysa bu illet.
0: Evet, bu şarkıyla eşlik yaptık. İnşallah beğendi özünü. Duygusal bir şarkı oldu ama armağan ettik özünü sizlere. Buradan arkadaşımız yazıp merhaba Kerkük, merhaba Tuz Hurmatu, merhaba Altın Köprü. Buradan bütün Kerkük halkına saygı selamımızı gönderipti ve yazıptı buradan. Özellikle de Türkmen FM Radyosu'nda çalışanlara saygı selamını gönderip bir şarkı istiyipti bizlerden. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Aynı vakitte programımız devam edir dilerse Özgidağın hemen arkadaşımızın isteğini dinleyin. Müstekten sonra hemen sizlerle olacağız. Bir daha numaramızı hatırlatın. Şu anda biz istekler programındayız. Eğer isterseniz katılmak numaramız 0770 131 64 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Ve programımız sizlerle devam eder. Tabii ki de güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendiniz özünü ve programımız devam eder.

Bir daha saygı selamımızı gönderdik bütün şoför arkadaşlarımıza. Sizlere de yakın nasılsınız? İnşallah iyisiniz ve inşallah mutlu, güzel vakitler geçirsiniz bizlerle aynı vakta. Buradan Murat arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkını armağan ederim bütün dinleyicilere. Sağ ol arkadaşımız katıldığı için bizlerden aynı vakitte. Buradan Seher arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İyi vakitler dilerim sizler için. Bir duygusal şarkı isterim sizlerden, armağan ederim özünü. Bütün arkadaşlara ve Lina Hanım sizlere armağan olsun. Sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Ve

Mustafa arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Şu anda arabada ve sizleri dinlerim. Eğer mümkünse zevkuza bir güzel şarkı verseniz ve yazıp memnun olalım. Biz teşekkür ederiz sana katıldığı için bizlerden. Evet, buradan İsra arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Eğer mümkünse bir şarkı isterim sizlerden. Ahmet Vacid'in sesinden olsun yeni şarkısı Armağan Edirem Özünü. Eşime ve çocuklarıma ve yazıptı teşekkürler. Bütün Kerkük halkına armağan olsun. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Ve programımız devam eder. Dilerse özgüdağın Ahmet Vacid'in sesinden bu güzel şarkımız dinleyen yeni şarkısıdır. Buradan sizlere ne diyeyim? Mutluluklar dilerim sizler için. Evet, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Ve şu anda istekler programındayız.

Aman aman. Evet, Türkmanca bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiniz özünü ve programımız en güzel şekilde sizlerle devam eder. Bakalım kim katlı bizlerle. Evet arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse Arapça bir güzel şarkı isterim. Eğer mümkünse yazıptı Kadım Sarın sesinden olsun armağan ederim özünü bütün Arap arkadaşlara özellikle de Lina Hanım sizlere ve ekibuza armağan olsun sağ olun var olun yazıptı dilerse özgüdağın buradan tabii ki de Kadım Sarın sesinden bir güzel şarkı dinleyeceğiz yeni bir şarkıdı umarım beğenersiniz sözünü ve programımız tabii ki de sizlerle

Bir daha sizlerle oldu. Bu güzel şarkımızı Kadın Sarı'nın sesinden dinledik. Evet, şu anda Aslan arkadaşımız bakalım ne yazıptı. Yazıp selamun aleyküm Müslüm Baba'nın sesinden yazdım. Seni kalbime şarkısını isteyipti bizlerden. Hemen buradan kimlere armağan edip tözünü yazıp bütün Bastamlı halkına armağan olsun, sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz senden Aslan arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve sene ne diyeğin? Tabii ki de emredesen sıradaki şarkı sen armağan olsun. Programımız devam eder. Eğer istersen katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle. Şu anda biz İstekler programındayız. Bir daha sizlere ne diyeğin? Tabii ki de az bir vaktimiz kaldı. Programımız bitecekti. Siz de katılın bizlerle ve programımız devam eder. Dilerseniz hemen gidelim güzel şarkımızı dinleyelim. Armağan olsun arkadaşımıza ve Bastamlı'da bulunan bütün halkımıza armağan olsun ve programımız devam eder. Bu güzel şarkı sizler için.

0: Güzel şarkımız dinledik. İnşallah aslan arkadaşımız beğendi şarkını.
1: Sevgilim seninle buluşmam yakın.
0: Hemen baxağın arkadaşımız bir ses gönderir bizler için nedir ve hangi şarkını istiri bizlerden tabii ki de.
2: Selamun aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun. Necasız, iyisiz inşallah. Ben Azgar, Danimarka'dan. Zahmet olmasın. Feyruz'un bir şarkısı istirdim. Bağdat üzerine de. Aşkı şarkılarının. Armağan ederim sizlere. Bir de izahede çalışanlara. Bir de musallak halkına. Çok teşekkür ederim, saygılar, hürmetler her şey için. İyi akşamlar.
0: Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ve sana da iyi akşamlar, mutlu akşamlar dileriz ve aynı vakitte burada gurbette bulunan bütün değerli dinleyicilerimize saygı salamımızı gönderirik. Dilerse öz gidelim, Feyruz'un sesinden bu muhteşem güzel şarkımızı dinleyelim, özellikle de arkadaşımıza armağan edelim özünü. Aynı vakitte başkent Bağdat'ta bulunan bütün değerli dinleyicilerimize, Türkmalarımıza armağan gelsin. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Feyruz'un sesinden bu güzel şarkımızı dinleyin. Bizler için nedir? Bağdat ve şuara ve suvaru.

Evet bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah da kendi özüne zarar kadaşımız. Ve programımız devam eder. Az bir süremiz kaldı. Programımız bitecektir. Şu anda biz istekler programındayız. Evet değerli dinleyicilerimiz bir daha döndük sizlerden bakalım arkadaşımız ne yazdı bizler için. Ersen arkadaşımız yazıptı. Selamu aleyküm, mesel khair, şlönküm zeynin inşallah atlı boğniye bir şarkısı ibadını yazıp. أهدي الكادر تركمان إلي وأيضا أهدي الأهلي والأحباب والجميع المستمعين والأصدقاء أشكركم جزيل الشكر تحياتي واحترامي للجميع أتمنى لكم أوقات جميلة أخوكم أرسان سوراني أرسان أرخداش مستشكر داري قاتل دغويتشن بزلردن دلار ساوز قداغن بجزل شارقمزي دنياغن وأرمان أوسن أزالغ لدى أرسان أرخداش مزا عائلاسنا وبتون سيدغلارنا أرمان جاسن Bu şarkı sizlerle olacak değerli dinleyicilerimiz. Hemen dinleyin. Yabancı bir şarkısı bizlerden.

Yabancı şarkımızı dinledik. Ersen arkadaşımıza armağan ettik özünü ve programımız tabii ki de devam eder. Şu anda hemen gidelim Altın Köprü'den bakalım kim katılıp. Arkadaşımız yazıp selamu aleyküm min Altın Köprü Mataam Abu Ali. Teşekkür ederiz sizlerden katıldığı için. Bizlerden tabii ki de sizi matabımıza gelmişim. Ve yemeğiniz çok iyisidir. Buradan saygı selamımızı da gönderirik sizlere. Ve buradan sizlere ne diyeyim Altın Köprü'de bulunan bütün hanımlarımıza, beylerimize hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Allah kolaylık versin ve Allah rızkımızı artırsın inşallah. En yakın zamanda bir daha geleceğiz yavuza.

Hemen bakalım ayrı bir arkadaşımız katlı bizlerle hangi şarkını istiyor? Semir arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Duzdan katılalım sizlerden. Lina Hanım bir duygusal şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere. Aynı vakit arkadaşımız yazıp çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz sana katıldığı için bizlerden. Saygı selamımız var özellikle de Altınköprü'de bulunan değerli dinleyicilerimize. Çok az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti. Dilerseniz hemen bir şarkı armağan edeğin Abaliye ve aynı vakitte arkadaşımıza armağan olsun ve programımız devam ediyor.

buradan bazı insanlarımız var, arkadaşlar var, bacısından, kardeşinden sevdiği daha fazla. Tabii ki de buna işte diyorlar dostum, arkadaşım, sevdiğim insan. Allah saklasın bütün arkadaşları diyelim. Ve arkadaşlık çok güzeldir, bir nimettir Allah verip de sizlere. Daima arkadaşınızı sevin. Yevlini kırmağın. Aynı vakitte buradan bütün arkadaşlara, eğer hanımlarımıza, beylerimize saygı selamımızı gönderdik. Allah sizleri saklasın. Hep böyle saadet içinde kalasız. Bu şarkını sizlere armağan edin. Bütün arkadaşlara, dostlara, sevdiklere.

0: Hadi.
1: Dostum.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, son bakalım kim yazdı bizler için. Esam arkadaşımız yazıp merhabalar, Kore'den katıldım sizlerden. Eğer mümkünse bir şarkı Türkmenca armağan etse özmene memnun olam, sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Bütün dostlara, arkadaşlara armağan ettik bu şarkını. Saygı selamımız var size ve programımız tabii ki de sonuna geldi. Son telefon bağlantımız alalım. Ali buyurun.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Necesin arkadaşımız? İnşallah iyisin.
2: Sağ ol, sağ ol.
0: Saygı selamımızı gönderdik sana. Adı nedir? Hardan katılsan?
2: Merhaba Emir.
0: Hoş geldin. Safalar getirdi. Bəli. Sıradaki şarkını kimlere armağan etsen?
2: Armağan edirəm öncelikle. Biz meyteler atıp odalarımıza.
0: Bəli.
2: Daha sonra iş adamlarına, böyük bazarda və həsnada.
0: Teşekkür ederiz senden. Biz teşekkür ederiz Ebu Emir katıldığı için bizlerden. Saygı selamımız var sana. Ve programımızın sonuna geldik. Son şarkı tabii ki de sana armağan olsun. Bütün çalışanlara armağan gelsin. Bütün beylerimize bir daha Allah saklasın sizleri. Bugün programımız bu kadar idi. Yarın aynı vakitte yani saat 3'te haberlerden sonra istekler programıyla sizlerle olacağız. Bugünlük bu kadar idi. Kalın sağlıkla. Özünüze iyi bakın.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

yarısını kuru bir simidin bir dilim ekmeğin bile dokunamadığın parçasını. Ayrılıklar böyledir.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.

artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatınıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak.

Kuçman FM Radyosu Çarşı'dan sunar. Hayat yolculuğu. Hayat yolculuk programını hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Cabbar ve yönetmen Dünya Bulut.

بل ديال الحرمات باجا خرجتم تكلم خوش جالبسس الله راز وصن سزدان استبر خاتون عليكم السلام ورحمة الله علي الناصر عليكم السلام ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد الله راز وصن علي الناصر بجزا صلوات يادنزا صالدو محمد باباسي عليكم السلام ورحمة الله دريه يلدزي بيرون خاتون سورة بيسان إن شاء الله بنين الناصر عليكم السلام ورحمة الله باشتن جوزلارنا الله راز وصن جملة وزن باجا خرجتارمز بحفته içində بزا ilk soru ulaşmıştı. O da bir bacıdandı. Bu bacı buyurdu. Benim iki evladım var. İkisi de okuldadı. Ama eşim çalışmadı. Çalıştığı zaman nasıl gün çalışsa bir gün üç gün ondan sonra iki hafta çalışmaz. İşlemir. Sorduk o zaman. Yani eşi belki de hastaydı. Olabilir hastaydı. Olabilir bir engellet bir şey dedi bir şey yoktu özünde. Oturup telefona dalıp çalışmır işlemir. Oğlu ben eşim ben boşanım yoksa yok. Bacı kardeşlerimiz asıl da bir adamın bir erkeğin her vakit diyorlar nenelerimiz deyip bizlere ondan daha önce atalarımız deyip bizlere bildiripti. Diyorlar adamın cevheri işti. İş adamın cevheridir. Ve uşağı idik diyerler bir insanın şerefi işidir. İşi şerefidir. Onun için bacı kardeşlerimiz asıl da işlemek, çalışmak erçece layıktır. Erçec gerek çalışsın. Hatta engelli olan, hatta hasta olan, hatta diyak, bir şey çalışabilmir. Gerek çalışsın bacı kardeşlerimiz. Neden? Çünkü asıl da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiripti. Bir insanın ev uşağı var ise, bir insan evli ise, kadını var ise, eşi var ise, ceraçtı çalışsın. Neden? Çünkü o evine kim para getirecek? Kim ekmek getirecek bacı kardeşlerimiz? Bu aslında da erçacın görevidir. Ceraçtı üzerine çalışmağı. Yok kalksın otursun, iki gün çalışır, iki hafta çalışmır. Telefona dalıptı. Bacı kardeşlerimiz aslında bir kadın ister sabretsin de. Geldik bu bacımıza, o direkt ayın özüne. Ve her kim naksı bacımız bu durumdaysa, eşi çalışmır, öz edebilir çalışmır ama çalışmır. Diğer bacı asıl da bu hayat ortaklığıdır. Evlenmek hayat ortaklığıdır. Ondan çalışmak, senden biz diğer müdabirlik. Yani bugün kaldığı pirincini, bugün kaldığı pilav, yarın üzerine biraz tomato suyu bırakacaksan, hatta açık kırmızı olsun yesin şuaları. Öbür gün kaldığı yemek öbür gün koysan yesin. Neden? Çünkü bu hayat ortaklığıdır. Ondan çalışmak sen icid ol eşin parasını birini biniyle. Binini koy 10 bin lira olsun. Onun için bacı diyerek sabretmek çok önemlidir. Ama geldiyse sabretsen bak sen eşin yani rezillik edir. Parası var rezillik edir. Veyahut da çalışmır öz çalışmır. Hele be azolaşıp başka telefonla bizler bacı kardeşlerimiz diri eşim bana diri özü yer para tap. Ben hakkım yok çalışmam. Yerine ne baba odan, bacı kardeştan, bacı kardeşlerimiz bu erçice nesihat verildi, öcüt verildi. Oturulu özüyden. Rezil ise veyahut da para yoktu cebinde çalışmırı arvada diri yer özü para tapmam için. Hakkım yoktu benim. Borcu alsan oradan buradan çalışsan bunlardan bir iki defa oturulu konuşulu. Olmadıysa bacı kardeşlerimiz, çözüm tapılmadıysa bu erçeşten geraçtı boşansın bu kadınımız, bacımız. Neden? Çünkü bu kala alletmesin, yarın koyar evladı herkız olsun. Yarın koyar evladı veya hutta kadını dursun camılar kapsın dilensin. Onun için diğer bu bacımıza bir iki defa oturun özüydüm. Kimi tanısan aşiretinde iyi insandı, akıl insandı. Ve konuşsa özüydüm dese birdi diğer. Dese bu bayazdı bayazdı dese kara siyahtı siyahtı diyer kara diyer özüne. Onunla konuş. O diyesin özüne. Fayda etmediyse bacı hakkı var boşanasan. Ha olabilir de diyesen Peygamber buyurup sallallahu aleyhi ve sellem hangi bir kadın erçacından boşamak istediyse cennetin kokusu haramdı özüne. Bakın bacım o bütün bacılar bunu bilsin. Bu hadiste çi şert var. Çi hüküm var. Çisi de olmasa olmaz. Bir boş boş yere isteyen kadın boşanmak o günahkardı. Boş boş yere.
Nişi boşansan, valla çekme dedim, il dönümüde bundan kaç yıl önce evlendik. O zaman 15. ilde evlenmişik bugün hakkına. Bir yadıcardı, bir zikriyattı. Benim için gül al almadı. Benim için üzücü al altın al almadı. İstirem boşanım diyerek bugün açarsam burada. Decmez boşanmağa. Decmez bu tıfak bir evi dağıtmağa bacımız. Bunu yapsav, gelak çinci nota. O da cennetin kokusunu almasan. Yani yok hiç girmesen cennete. Ama başkası hele hesap olarken cennetin peş kokusunu alırlar. Güzel sen almasan hele. Hatta ki Allah Teala seni azap eder, ateşe atar, alletmezsin. Ondan sonra çıkacaksan bu günahıma karşı, çünkü sen ev yıktı. Ev yıktığın özünden, valla bacım perde böyle yapıptı, dişi ben yapayım bu perdeden. Yapmasan boşanırım senden. Bacım bugün oğlu için, oğlu için bir tören edipti, bir çef edipti, koymuşsan ben dedim, o zaman boşamana. Bu bacımız günahçardı bacı kardeşlerimiz. Ama yok valla bu bacımız geldiyse erçacı, adamı, eşi, rezillik ediri. Ebele parayı mekaya etti. Veya hutta çalışmır. Arvada uşağıdır yer özü para tapınmam için ben işlemem. Ona diyerek iki defa konuş özden. Üçüncü defa da git üst çevir mahkemeye. Kalmayanında bacı. Kalmayanında Allah Teala özü rezzaktı Allah'ın izniyle. Ahmet Bozkurt, aleyküm selam, kardeş Allah razı olsun, sağ olasın. Osman Mehmet, kardeş buyur, selam aleyküm selam. Dir oğlu namaz kılım, iş yerinde, ayakkabı ayağımda, kardeş indi oldu. İndi dolu. İşte ol, işte olma. Evde ol, memursan, vazifatlıysan, muvazzafsan, dairedesen, her hardaysa, pazarda evde, hatta cami içinde. Ayakkabı peç ise oğlu biz kılık ayakkabıda namaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu sünnetidir. Kimse yapmıyor bunu. Bir, ayaklansız yermek biraz. Yani ayakkabı girme onun. Neden? Bilirsiniz böbreçti, bankiryastı, filandı, asılda bir ABC var arabada oğlu. Ondan birden ayağımızın altında var. Daşlıkta yer yanında onu bazen biraz çabalar. Faydası var sana. Sağlık tarafından. Ki ayakkabıdan afidası bazı şeyler namaz kılın. Ama nasıl ayakkabı geldiyse üzerinde, etrafında, altında özüze cilap pislik yok ise. Pislik yok ise. Yani bir insan inlemen gelirken arabamı koydum sokak başında geldim hatta radyo televizyon yanında razı olsun. Ayakkabımızda cilap peçti. Temizdi. Namaz kılabilirim içinde. O zaman naksı ayakkabıda hiç yani pislik yoktu. Torpak da temizdi ha. Torpak temizdi. O torpakta biz temum ederek su olmadığı zaman. O zaman kardeş o ayakkabıda evde de olsun, pazarda da olsun, iş yerinde de olsun, hapsi yerde edebilirsen, namaz kılasan o ayakkabıdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle namaz kılarmış cehden bir. İstabra Hatun buyurur Işık Efendi mencünde sebbah namazını saat 5'i 40 dakika geçsin kıllam. Sebbah azanı da 4'ü 42 dakika geçsin okur. Yani 18, 58 dakika sonra kılsın hatun. Bu namazı geceleştirmek yoksa yok. Diğer gıtta kullaha mestata'tum. Ne kadar edebilirsen Allah Teala takvaya bir namaz kıl. Hal harma makayet olağın. Ama illa ki vakti vaktine kılsan diğer daha iyiydi. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordular. Ya Resulallah, Allah Teala en sevdiği amel salih naksıdı. Efendimiz buyurdu. Saydı. 3 veya 4 tane saydı. Onların bir tanesi. As-salatu ala avkatiha. Namazı vakti vaktine kılasan. Ve hatun sen bu vakit kapsan kılsan o zaman encel yoktu zaten. Bir mani yoktu, bir encel yoktu zaten. Ama diyarık vakti vaktine kılsav daha bir iyi suabı var. Rabbim sana yardımcı olsun. Hepimize yardımcı olsun. Namazı vakti vaktine kılalım. Ama edebilmesen illa ki bir saat sonra kılsan, yarım saat sonra kılsan kalk kıl bacımız. Allah kabul etsin. Gene binlerce insanın iyisen geldiyse onlar kılmırsa namaz. Allah kabul etsin cümlemizden. Leyla Hatun, aleykümselam rahmetullah, baştan gözlerine. İman Salih Hatun, aleykümselam rahmetullah, baştan gözlerine razı olsun. Sağ olasız. Dönek öbür sorumuza bacı kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Tuçman kardeştan Allah razı olsun.
buyuru derya yıldızı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir kadın evlenmesinden parası için. Bir eşim çok rezildi. Ne merende uşağımı harcı etmeli, o para vermeli. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir kadın parası için evlenme. Yok kardeş. Yarık bir kardeşimize. İnsanlar evlenmelerin nedeni. Yani bir insan filan kızı seçti. Filan kızın fikrine koydu evlensin özüyle. Neden onu koydu fikrine? Dört sebebi var. Dört nedeni var. Ya parası yüzünden. Parasını iyi paralı gördü insanı. Parlak gördü. Bayı rakam sahibidir. Parası var. Yine baksan cemal yüzünden. Yine baksan din yüzünden. Yine baksan bu filan aşirettendi. Evleri filandı. Bunun ammi dayları filandı. Onun için bu insanı isterim. Efendimiz diyende sallallahu aleyhi ve sellem arvat alını, bir kız alını dört neden yüzünden o dacı peygamber buyurdu bu dört taneye bak. Yok yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde indi de insanlar evlenen bir kızdan, bir arvattan bir duldu, boşanıptı. Dört nedenin biriydi. O para yüzünden, vazifeliydi baksan parası var. O aşiratı yüzünden bu kızın, yok da bu dul bacımızın.

Veyahut da bu Estrogen nözünden bu güzeldi, cemalı var. Öbür diri, valla ben dinle bakırım. Efendimiz ne buyur sallallahu aleyhi ve sellem? Diri, dini koyun başta daha iyiydi. Cemal ha ister. Yani bazı kardeşlerimiz aslında biz her vakit diyerek. Bir kadın ceraştı bezensin eşi için. Bir arvat ferz üzerine, vacip üzerine adamı için bezensin. Bezensin. Ne yüzünden? Hatta ki adamı başkasına gözünü tıçmasın. Başkasına bakmasın. Diyesin valla ben döndüğüm eve aynı arvadım kardeşime benzeri. Halfeme benzeri. Sakkalı bıkarta. Başkasının da arvadı saçından bir koku, boynundan bir koku, belin koku cellozun, peç temiz koku. İbacı niçten bezenmesen? Onun için diğer o bacıya bezen eşi için. Bezen. Sen bezen mağudan eşi haramdan etsen. Bir encel olsan eşi etmesin harama. Ama sen bezenmesen gelir eşi harama. Tamam bu da bir mahanedar, hakkı yok diyorsun bunu. Ama yapırlar bacı kardeşlerimiz. Toplumda bir sayı insan var bu taraftan, bu yüzden. Baksan 24 saat. Mullayık 5 vakit namaz kıldı, öz 6 vakit namaz kıldı. Mullayık günde bir perre Kur'an okusak, öz 15 perre Kur'an okur. Oh bacımız. Ama aynı vakitte eşin de hakkı var, üzeri var. Onun için bir insan bir insanı alırsa parası yüzünden günahkar dacı. Ama diğer ilk önce dinine bak. Din var özünde, tamam bak parası da olsun daha güzel. Güzellik olsun, cemal olsun daha iyi. İyi aşiretten olsun, iyi hanadan olsun daha iyi. Ama birinci bacı kardeşlerimiz din meselesidir. Dine bakarak Allah'ın izniyle. Esen Çüzaçı Hatun. Aleykümselam. Rahmetullah. Allah razı olsun. Sağ olasam. Yusuf Mehmet kardeş. Aleykümselam. Rahmetullah. Baştan gözden Allah razı olsun size. Çok sağ olasınız. Bu güzel yorumumuza, bu duamıza. Zeyd Babası. Aleykümselam. Rahmetullah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Nurul Kur'an. Aleykümselam. Rahmetullah. Baştan gözlerine. Aleykümselam. Rahmetullah. Bir soruya bakak. Dil eşim beni hicret edip bırakıp beni. 5 uşağım doğru özünden. Edemem diri size bakım. Diri ben kalkıram da açmaca yaparım. Hatta ki ev uşağımı besleyeyim. Aferin sana bacımız. Ama şu yanlıştı. 5 uşak neden koydu? Olsun. Eğer sen kaderci de acısan evlenmeğin niş evlendi. Evlendi. Kaderi de acısan bu sorumluğa, bu mesuliyete kasan niş kalktı koydu uşağı olsun. Eydi bir oldu, çi oldu, dur. Beşe yetirdi o Allah özü rezzaktı. Ama aynı vakitte ceraştı, çalıştıdan. Ve hiç ayıp da acı kardeşlerimiz. Bir insan şahadalı olsun, hanadan olsun, hambalık etsin. Hiç ayıp da acı. Hambalık tettik. Kahvaçılık tettik taziyelerde. Çayçılık ettik bazı şirketlerde. Bennalık tettik bacı kardeşlerimiz. Vallahi sabahtan bennalık ederdik. Akşam bu vakitte çimin. Bu vaktan sonra dönerdik evimize. Yemeğimizi yerdik. Namazı kılardık. Biraz rahat ederdik. Bir saat sonra yas namazdan sonra bir de kardık işlerdik. Hatta 11-12'ye kadar. Bir de 12'de yat. Elcüye hayat. Yarı sabah namazını kıl. Bir de işe başla. Onudan bacı kardeşlerimiz para sahibi olduk. Ama bir kardeşin 5 uşağı var. Neden çalışmalı? Nedendir ben kaderi de acilem? O zaman kardeş sen yanlışsan, günahçarsan dönek bacımıza. O bacımız çibele, bablamız bir uşak basır açmacıdan affarım sana. Sen babasan, sen nenesen ve inşallah cennete bir yeri var Allah'ın izniyle. El-Madbahı Türkmenli bacımız aleyküm selametullah razı olsun. Sağ olasam bu yorumu. Yalan Dünya Hatun aleyküm selam rahmetullah. Doğrudan dünyalandı. Leyla Anlası buyuru kardeşim kızımın eşi koymarı çürüçen yani koymur yazsın kızım bize. Koymur çocuğun kalsın bize. Dedi kızım da sözünü tutar. Bak bacı kardeşlerimiz. Asıl da bir erçacın hakkı yoktu. Encel olsun, men etsin. Desin. Arvadım gitmez nene babası yöne. Burada günahkar oğlu. Nene baba. Bacı kardeş demirim. Nene baba. Çibirinci salatı rahim nene babaydan oğlu. Bir adamın hakkı yoktu arvadına diyesin gitme nene bu yanına. Ama geldiyse bakırı arvad giden de nenesi yanına. Nenesi öcradır özün. Nenesi biz diyerek pamur özüne. Nenesi haçat yol gösterir özüne. İşlerdir özüne evin yıkacaktı. O adamın hakkı var. Gene de demesin gitmesen.
diyerozna menasan beraber giderek. Bir saat, iki saat, üç saat ondan sonra döndük. Burada kardeşiniz günahkar olmasın. Olmaz bir şey yapsın. Ama ablamız Leyla Nas'ına buyurdu. Diri çürekarım kabul etmedi. Kızım çocuğun hatun Bakuba'ya varıptı. Havucu'ya evlenipti. Eminem çağır çocuğun dedi. İlla çocuğun kalsın sizde. Yani bazen de var. Doğrudan zifin çıkartıptı. Baksan kızın evini bozdu. Kızın evini dağıtacaktı. Ne yüzünden? Valla komple bir çocuğun kalsın bizde. Bir gün kalsın bizde. Bacımız kalmasın sizde. Danış başka ev vardı. Koca çürekarı eve koy. Edebilsem bunu. Bir oda bırak kız uçsela kızımca sen özü uçuşu ce burada kalın. Yapasam bunu yapsa da belki çürekan kabul etmez bir işi. Her adam kabul etmez keramatı var kabul etmez bir işi. Ben kalım kayınbağımın dalda saatinde yaşayayım. Hamdol sözüm çalışırım diğer sene. Onun için bacımız nenemiz kızı bir gün çürekan koymuşsa çürekan gelsin sizde kalsın koymasın. Selezin oğlum tamam hakkıdır. İsten evime kayıt olsun. İsten uşağıma kayıt olsun. Hakkıdır. Ama haftada bir gün cahit yapmıyorsun. Bir üç saat, dört saat, beş saat bara bacağına oturun. Onda bacı kardeşlerimiz razı ol Allah'ın izniyle. Burada selam bir şey diyeyim bacı kardeşlerimiz. Vallahi çok çok erkek kadının araları bozuldu. Boşanırlar. Kimse dinlemiyor özlerini. Dinlememekten boşanırlar. Vallahi dinlesek özlerin boşanmazlar. Buradan diyelim bütün hocalara, bütün mullalara. Lütfen camiler olmayıp sadece beş vakit namaz için. Cami olmayıp da sadece azan oku namazı kıldır, taziye yok çık yazıya. Cami olmayıp bunun için bacı kardeşlerimiz. Cami olup dinle on insanları. Onun için bazı mulla var, numarası baksan çok insan bloku bırakıptı. Ne yüzünden? Valla benden çok soru. Koy sorsun. Senden sormasa Google'dan sor. Kahırı yapay zekadan, zeka sanayiden sor. Valla efendi dinle on. Koyma on getirer. Mahkemeye boşanmaya Allah etmesin. Ceyran Cözü aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Allah razı olsun. Ahmet Bozkurt ne buyurdu? Dedi, Şeyh Efendi, iş yerinde namaz kılabilmirim, döndüm kıldım. Derim oğlu, ama vakti vaktine kılsa o daha iyiydi. Yani iş yerinde bir beş dakikalık macalı olsa, bir hurda bir ara vakti alsa, kılsa, edebilsen bes farzı da kıl. Sadece o farzı kıl. İndi akşam oldu, üç rekatı kıl olsun, kalk işe dön. Kalma tesbihat etsen, sünne kabliye, sünne ba'diyen kılsan. Dua etsen, yarım saat iş durup nadu Allah müşteri kaçırı, nadu Allah namaz kılsan sen. İş yerinde. Edebilmesen bunları sadece ferzi kıl. Hiç edebilmesen dönende o kıl. Allah kabul etsin hepimizden inşallahü teala. Aleykümselam. Tala Meryem Hatun. Allah razı olsun. Lina Hatun buyurdu. Cettim Seyyid yanına. Seyyid edilmene sana cadı olupdu. Bazı kardeşlerimiz vallahi bilmiyorum yani. Bazı insanlar her zaman bahçeler çıkardılar. Yani biz neye benzeri? Bir pençerçi tüçüğünden bir 100 metre, 200 metre, 10 metre öğrene cururam. 200 metre o yana kahırı mih atır yere, burga atır yere. Hatta insanlık tayasını oradan bassın. 100 metre, 200 metre sonra ulaşsın pençerçi diyesin. Vallahi tayamda pençer olup da. Yani sen Allah'tan korkun bir şey etmez. Hemen diyorsun vallahi sana cadı olup da. Kimdir cadı olup da? İlmi gayb bilsem. Ama sen duanı yap. Duanı yaz olsun, hapsi dua olsun, hapsi ezkar olsun, hapsi dua, hapsi güzel ayetler olsun içinde ver özüne sallallahu aleyhi şafiydi. Ama sen her gelencilerine böyle baksan sende cadı var, sende cadı var, sende cadı var. Burada bacı kardeşlerimiz o Seyyid bilin yalancıydı. Aldanmaun başına baladığı yeşili, aldanmaun sakalini, aldanmaun tesbihine. Bunlar yalancıydılar Allah etmesin. Bacı kardeşlerimiz programın senin doğum edin numaramız 0770-161-64-61 0770-131-64-61 bir hurda aradan sonra döndük sizlerden.

paylaşmış olsun hutbamızı. Bak ne konuşalım içinde. Yani bu dolar kaldırmak, bahi etmek üzerine konuşalım. Dilem bu zulümdü. Bunu Allah kabul etmez. Ve dilem de dua ile Allah Teala. Ya hidayet versin özlerine. Ya Allah Teala uçurtsun kaldırsın özlerin. Çünkü adam ki insanlara, yoksul insana zarar verdiler. Zaten da doları bahi etmek hatta zengin insana zarar var. Yani bir insan vatandaş yoksuldu. Bun bakanda dolar bahi oldu. Eşya da bahi oldu. O zaman döner neye? Ekmekti, tamatadı, soğandı, hıyardı filan mı yiyecekti? Bunlar yiyecekti. Ne yüzünden? Parampaya etmez yedim. Fasulye alım, pirinç alım, şeker alım. O zaman hatta tacire zarar oldu bazı kardeşlerimiz. Ama Allah Teala her vakit mazlumlandı. Allah razı olsun Çetin Efendi. Çok sağ olasan. Bu güzel yada salmak. Allah razı olsun. Mümürüm senden. Melek Selim Hatun buyurur. Selam aleyküm ve selamatullah. Yaşım 25 veyahut 24 yaşındaydı diri. 25 yaşındaydı. 24 saat öyle çıkılma ormanda. Diri aynı vakta baktım açılmıyor. Hatun baktı açılmamak şerde o diyorlar ki göz nefes var, nefes var üzeri var veya hutta cadı var üzeri var. Belki Allah Teala bir insanı hazırlır sana için bir zamandan sonra hatta o insan gelende sana daha fazla makiyet olsun. Şimdi bak bir de nasıl meyvanı kopartsın. Meyve hele pişmeyip de yebilsen özün ama daha da yani turştu, yani acıdı, yani filandı. Dur koy pişsin, daha bir dadlı oğlum. Onun için 25 yaşında bacımız, 25 yaşında bakma başkası evlenipti. Sor bak, evlenenler çoğu hamdolsun mutludu. Yoksa en çoğu maalesef mutlu dacı. Tabii ikinci daha doğrudu. Çoğu mutludur hayatında, mutlu dacı. O zaman sana hamdolsun, ey Allah'ım ne hayırdı hakkımda onu eyle. Bir de öyle çıkılma yüzünden tesbihat eyle, istiğfar eyle. İnşallah bir şey kalmaz sende Melek Hatun. Allah razı olsun. Bu soru var. Memnunluk seninle. Nadiye Hatun buyurdu. Oğlum arkadaş 25 yaşındaydı. Hatun 25 yaşındaydı. Geldi evuza. Saat çoğu açık. Ayha var niye etsen? Benzinle taşı beraber bıraksam. Hatta yaşı 70 yaşındaysa. Bu 25 yaşında arkadaş, oğlu 25 yaşında. Arkadaşı 25 yaşında. Beraber gelirler eve. Olmaz hatun başı açık olsun. Olmaz evde girdiği vasbabı. Bir yer dar ise, bir yer açık ise, bir yer tül ise olmaz o insan görsün. 25 yaşında olmaz bacı karıştırmaz. Çubu 25 yaşında edebilimden 7 yıl önce, 8 yıl önce evlenaydı. Onun için ablamız günahçarsam. Abdesu bozulmaz. Oğlunun arkadaşı 25 yaşındaydı. Saçı açık görür. Kapalı görmür. Abdesu bozulmaz. Abdesu yerindeydi. Sen sorma abdesu. Sor halal diyor haram diyelim sana haramdı. Diyse de oğlum uşaktı. Oğlu uşaktı gözüde. Ama 25 yaşındaydı. 25 yaşında insan var. 3-4 uşağı var. Ne çeldi evlidi. Arkadaşı hele yabancıydı. Olmaz hatun. Olmaz günahçar olsan. Öcünde başı açık koyursa, başı örtmürse oğlunun arkadaşı öcünde. Cenab-ı aleyküm selam. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ali Koryal aleyküm selam. Buyurun kardeş sorabilsen Allah'ın izniyle. İsra Umit bacımız buyur Şık Efendi konuşsa lütfen eski borcu üzerine oruç malı. Dir dört evladım oldu. Dördünü dir edemiyorum kaz yedim. Hatun indi hastaysa o. Bak asıl da Ramazan orucu kaza oğlu. Kim için? Hasta olan yani vakti bir hasta. Yani yok devamlı hasta adam. Bir insana doktor deyip kalbi ve zararlı orucu olsa o. Böbreci ve kiliye ve zararlı var orucu olsa o. Bu devamlıdır. Bu diğerler muzumun hastalığıdır. Devamlıdır. Bu hiç. Bu fidyasını verir. Yemekti bir insan tok ile bir, her günü bitti. Her günü bir insan tok edesem. Veyahut da parasını ödesem. Ama yolçuydu, misafir getirdi bir yere döndü. Orucu olabilmedi yolda, orucu olmadı. Bunlar bacı karıştırmış. Bir de bir bacımız canlıydı. Veyahut da bir bacımız süt verir uşağa. Uşak süt emir özünden. Veyahut da bir bacımız affedersiz ayda bir geliyor için icza. O günlerdeydi, orucu olmadı. Veyahut da bir kardeşimiz işi biraz zahmetiydi. Dünyaya azıydı, edebilmedi, tendüründe işlersin, çalışsın. Orucu olmadı, hatta ki biz işin yeri

için açma geçsin uşağına. Diğer kıblalar hakkıdır. Vacip ticaret sözlerden Ramazan'dan sonra ne zaman macalları oldu? Orucu kaza ettiler. Bu ablamız 4 Ramazan veya hatta 4 uşağızdan orucu olmayıptı. Hatun hasta da ise o devamlı hasta. Bir gün ol, gene hafta bir gün ol, iki haftada bir gün ol, bir haftada iki gün ol, ebel yavaş yavaş bitir özüm bacı. Bu zarur borcudur. Ama ya valla hele hastasan ve doktordir orucu olma, diğer neçi gün orucu olmayıpsan onun yerine insanları tokhele, her güne bir insanı tokhele. Allah kabul etsin cümlemizden. Allah Teala cümlemize yardımcı olsun. Gade İsem Hatun diri bütün konuştuğumuz kadın üzerinedir. Eydi baham erkek üzerine konuşmuşsuz. Hıyanat yapırlar. Veyahut da evlerinde ey davranmalar uşaklar. Yani kadınlarıydım. Yok hatun böyle deyici. Ama cehennemde erkek de yanar, kadın da yanar. Biz ne soru geldi bizlere ona cevap veririk. İnsan bana bir soru sor inşallah cevap veririm. Ataşsa ataş diyelim. Cennet cennet diyelim sen Allah'ın izniyle. Cennet annası buyurur. Hocam evde sürekli üst üste eşyamız bozuluyor. Hiçbir işimiz düz gelmiyor. Ne yapmalıyız? Hatun asıl da Bakara surasını dinleyin. Bakara surasını evde boy boy her zaman Kur'an-ı Kerim'i açın Bakara surasını okuyun. En azından dinleyin. Bu böyle. Çi namazda mekayet olun. Üç İstiğfar fazilaun Allah Teala inşallah Teala bütün işler us düz gider Allah'ın izniyle. Bazı kardeşlerimiz dönük öbür sorularımıza hele zalim gurbet aleyküm selam Allah razı olsun sağ olasın. Diva hatun buyurdu şefane demek var bir kıza 19 yaşındaydı nene baba ayrıldılar öz arada kalıptı. Vallahi ben yer olsam çısında oturduram. Diyerim özlerine ben boynunuzu azad etmem geldiyse boşan sağ olsun. Ece Allah için de geliyse benim için olsun. Benim hatırım için boşanma onun. Kalın, küsülüp siz sonra barışsız. İlla sonra barışsız nene baba. Ama beni koyma onun arada. Beni koyma onun. Ben ne babasız ne anlansız yaşayabilirim. Bu senin görevi Diva Hatun. Aynı vakitte duayla. Teheccüd namazı. Duayla ey Allah'ım nene babamı koyma boşansılar. Encel ol koyma boşansılar. Ey Allah'ım koy her vakit barışsılar. Her vakit birbirini anlasılar. Allah'ın izniyle. Adilan Nasir. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Dir duayla bizler için. Türkiye'den oradayız. Allah razı olsun. Adilan Nasir. Allah Teala sizler saklasın. Din imanınızı saklasın. Ev uşağınızı saklasın. Allah'ın izniyle. Yunus Nizal kardeş, aleyküm selam, Allah razı olsun. Diri erçacın hakkına da kadın üzerine. Bir, o erçacın hakkı da kadın üzerine, bu kadın her vakit erçacın yadına salsın, namaz kılsın. Halal harama mekayet olsun. Bu bir. Erçacın ikinci hakkı kadın üzerine, kadın sözünü kırmasın. İlla bir yolda, bir halette geldiyse, o söz Allah'ın şeriatına karşıysa, yok. Burada o kadın diğer özüne yok bu haramdı. Ama madem ki bir erkek kadınla haram şey demir, haram şey istemir, haram şey yola öcretmir özünü kötü yola, o kadın gerek sözünü tutsun. Üçüncü şey, döndüğü zaman işinden o kadın gerek erkeğini bir gülümseydin. Kanşallahsın, adam kuvvetli olsun, kelime tayyibadır, kanşallahsın. Aynı vakitte evi temiz olsun, yemek hazır olsun, elbisesi ütülü yakalı olsun, yakı bozun. Temiz olsun, koksun bırakıptı. Bu kadının gereç üzerine vacibatıdır. Aynı vakitte de erkek evinde gereç bir sekine tapsın, bir huzur tapsın bacı kardeşlerimiz. Bir fikir saflığı rahatlığı tapsın. Yok gelmek için, dönmek için eve 500 gazata ceride okuruz için. Baba o böyle, nene o böyle dedi. Bacı o böyle dedi, filan böyle dedi, filan böyle. Başını ağırtma bacı. Başını ağırtığında onun için erkeklerin çoğu ya camıda kaldı çok vakit, ya çayhanada kaldı. Ne özünden? Edir dönemiyor başımın etin yeri arvat. Barvadın gerçmene mekayet olsun. Allah'tan sonra eşini razı etsin. Sonra evlilik
biz biraz önce dedim hayat ortaklığıydı. Bu bacı diyarık eşo makayet ol, çişo makayet ol. O tozidan adam biraz tamam da açsam benimle. Bir şey var, adam biraz üzüm oldu benimle. Adam bir şey var, bezersen bir racı sıkıldı. Dinliyorsun bacımız. Eşo makayet ol, başkası yani Allah'tan istiri eşudan evlensin. Başkası Allah'tan istiri bir böyle insanın evlensin. Onun için Allah'ın nimetine makayet ol bacımız. Aleyküm selam ve rahmetullah hatun. Allah razı olsun. Sağ ol. İlef hatun. Selamlar hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Necasıl da razı olsun. Kırmızıgül. Aleyküm selam ve rahmetullah razı olsun. Çok sağ olasınız. Allah razı olsun. Ali Koryalı buyurdu. Hüçümün adı bir baba. Dört evladı var. Bir tek evlada bakırı. Üç tane terç edip diğer o baba günahçardı. O baba günahçardı. Vallahi Teala kıyamatta olabilir bakın. Olabilir namazında esuculuk var, affeder mene. Olabilir orucunda esuculuk var, affeder mene. Olabilir hacimde bir şey yapmamış o kadar, affeder mene. Ama Allah Teala insanların hakkını yemek tarafında mene hiç affetmez. Diğer yer kimin hakkını yiyipsen koy affetsin sen kıyamatta. O da benden hasenat ister. Babaya diğer evladın hakkını yiyipsen, birine versen, üçüne vermişsen, bir gözden hapse bakmışsan, burada günahkar olsan ey baba, günahkar olsan, ve deme de bu yoksul, o yoksul dacı. Hapsını otut, hapsından boynuz aldık iste, Selman bu karşılığı vereceğim, çünkü bu durumu budur. Onda oğlu bacı kardeşlerimiz. Aleyküm selam, tola bir Irak, Allah razı olsun, sağ olasın. Çok sağ olasınız. Öbür sorular bacı kardeşlerimiz okuyak özün bir. Abdullah Valid. Aleykümselam da razı olsun. Ummil Gali Hatun buyur. Şık efendi. Beçe konuşsam bazı öğretmenler üzerine. Sanatçı salonundan geldiler. Dedi kızlarımız alışıyor zaten mikyajlı elbiseleri. Vallahi bak. Bütün öğretmenleri diyerek. Usta olsun, kadın olsun. Erkek kadın öğretmenler. İlç okuldan, ana okuldan, ilç okul, orta okul, lise, fakülte, üniversite. Herhangi bir seviyedeyse, herhangi ustad ise, öğretmen ise, sen bir öndersen, bir kıdvasan, bu bir. Çi, sen Çinci babasan bu evlat için. Sen Çinci nenesen bu evlat için, bu öğrenci için. Belki de o öğretmen, günde 5 saat, 4 saat, 6 saat, o öğrenci talebe ders verir. Belki de o öğrenci babanı üç günde bir görür. Belki de haftada bir görür. Belki de babası gurbettedir. Belki de günde babanı yarım saat, bir saat görür görmez. İş sahibidir. Sabahtan akşama çıkmayın. Döner yorgun argın, yarım ilgidir işine. Kardeşim, bacım. Siz kıyamatta sorulsuz. Aylığınız halal yoksa haramdır. Allah Teala sorar sizden. Bu bir. Dağdır. Ahlakuzdan alıştırın kanşara. Onun için o öğretmen bacılarımız gelirler okullara mesajı göre. Mesaj böyle ulaşır bizlere. Gelirler okula bir avuç hava çırşanıydı. Kirem vurup yüzüne. Bir avuç evlu cürüp dudağına. Saçını atıp yazıya. Pantur dar cürüp. Etteç dar cürüptü. Bacımız hükümet ece izin verirse bunlara Allah izin vermez sana. Sen günahkar olsan, o uşak sana bakır, o kız sana bakır, o kız yarın 20 yıl sonra evli cursa sen özüldendi. Çünkü sana baktı. Onun için ahlakuzdan beslavın şuaları. Ahlakuzdan şuaları beslavın. Kıyamatta sorunsuz, o öğretmen geldiyse bedenine makiyet olmayıp, avratına makiyet olmayıp, on bir an çıkardı bir azıya dar cırıptı veyahut da bir batman Ağlı cüruptu, kerem bile bunu büzüne. Dünen TikTok'ta uşak ilç okulda, ilç sınıftadı. Ana okulda yani uşak diri babaya, baba sorur özüne ne alıştığız öcülendiz bir gün. Diri bir şey öcülenmedik. Öcületmen telefon tutup sevgiliden selaşırı. Ha habibi ha hayatım niye tünet madu, nişi bar çüstü semenden dirmin dinledik özünün. İlçe okulda
hele birincidir.

birinci sınıfta bacı kardeşlerimiz. Onun için öğretmenler diyarıq, Allah Teala'nı gözlü öcünə bırakın, bunlar amanat yanınızda. İsra Ümit bacımız buyurur, Şıx Efendi, ben de 40 yaşındayım. Ama ben de thalassemia hastalığı var. Edebim orucu olum, kaz edim. Tamam hatun. 4 uşaq doğubsan, o zaman ne için orucu olmayıpsan? 4 illikti, 1 illikti, 1 Ramazan dediğim taçı. 4 ay Ramazan, yani 4 Ramazan orucu olmayıpsan, ne için de bak. Hepsin say, günü 2500'den bir yoksul insana ver. Baksa o para çoktu, çi aileye ver. Allah Teala kabul edersen inşallahü Teala. Aleyküm selam, Tuşman Kızılda razı olsun, sağ olasınız. Bacı kardeşlerimiz, sizlerin programımız doğum edin numaramız 0770-161-64-61. 0770-161-64-61. Öbür soru bacı kardeşlerimiz, buyurur ki, kardeşim memnun selaşmırı, neden? Çünkü borcu vermedim özüne. Bacı kardeşlerimiz, bacı kardeş, biz her vakit diyarıq, et dırnaktan ayrılmaz. Kan, su olmaz. Allah Teala mennen Amerika'da, Avrupa'da, Afrika'da, yabanda, Sin'de, Türkiye'de, her hardaysa bir Müslüman var ise mennen özün aramızı aynı mennen kardeşime benzedir. İnnemel mu'minune ihva. Kardeş deciller nene babadan, aynı babadan. Ama başka bir insan, çimlici her neyse, rancı her neyse, madem ki Müslümandı, kardeşimdi, sanki bu kardeşim nene babamdan çibele bardı bar gelmiş dünyaya. Onun için bir kardeş sana borcu vermedi, hakkı yoktu çüşle senin özüne. Hatta diyese o milyarı var ise, ben 100.000 insan vermedim bana. Vermir vermezsin kardeş. Borcu vermek ferzdacı. Borcu vermek ferzdacı. Bir teş halata ferz yaraştı vacip üzerine. O da benim de üzerime vaciptim. Sağ da üzerime vaciptim. Geldiyse bende para çok var. Borcu verebilirim. Bu insan borcu vermesem öler. Para borcu veremezsin burada. Ama borcu aldı. Arabasını dekşirim. Borcu aldı. Evin boyadırı. Borcu aldı. Çincar vadı aldı. Borcu aldı. Dişin daha güzel edirı. Burada bacı kardeşlerimiz şefimdi. Versem suabım oldu. Vermesem günahkar da acilem. Onun için diğer o kardeşe sana kardeşi borcu vermedi. Küsürüp senin özünden. Dilim dili o haram olsun. Bana borcu vermedi. Durmadı benim için. Ey diverse sana ha kardeşimsen. Vermese kardeşim de acısan. Burada günahçarsan kardeşi. Kat'ar rahim. İslam'da böyük bir kebairden gelip, böyük günahlardan gelip, böyük suçlardan gelip, çibeli insana bari cehenneme Allah etmesin. Sonra bacı kardeşlerimiz her şeye borcu almayalım. Telefonu dekşiren borcu alalım. Allah şahatı emdeki telefon 5 yıldır. Koy kalsın. Ne var? Ne oldu özüne? Ne var? İnsan var. Boş yere bacı karşısında borcu aldı. Bu da günahkarlıktı. Çubu alamın hakkı da alamın parasıdır. Yarın vermeyen de oğul yatır cenazanı cömmeğe cemaat boyun nazilere. Valla ben etmirim. Etmirim. Babam bana borçluydu. Ama bazı tanı diyesin. Onun için kıymeti yakavu tutar. Makiyat ol kardeşimiz. Diğer bir kardeşe dön kardeşinden barış. Decmez ona kat'a rahim yapsan. Günahkar olsan geldiyse valla ne de valla borcu olmayayım bana. Günahkar olsan kardeş. Kara baktım hatun aleyküm selam rahmetullah. Ali Efendi buyurur. Bana bir öcüt nasihat ver. Ömür boyu bu bana yarar. Kardeş bir tek bir nasihat verim sana. Bu dünya fani bir dünyadı. Vakti süresi çok azdı. 10 yıl, 20 yıl, 30, 40, 50, 60, 100 yıl yaşa. Ha öleceksen. Ondan sonra türbe var. Berzak alem, türbe alem var. Kapkarınlık. Dünya sıcak ise yaz günü çok sıcaktı. Dünya soğuk ise çok soğuktu. İçinde kurtlar var. O kurta hemen gözden başlar ilk yemeği. Türbe kurtu var. Bunu koy fikir var. Hele ondan da sonra kıyamet kopsun. Ahiret var. Onun da süresi bitmez. Onun sonu yoktu. Yani program başladı 6'da. 7'de bitecek. Sonu var. Açılışı var. Başı var. Sonu var. Ama ahiretin sonu yoktu. Onun için ahiret için çalış kardeş. Harap arkadaşına irak ol. Harap insanlardan irak ol. Halal açmacı ye. Allah'u razı ile
bütün insandan önce. Teş Allah'a razı ile cennete girersen inşallah Teala. Çünkü insanlar razı olması hiçbirimizden. Alen nası Allah razı olsun hatun. Dire dua ile bizim için dua ile bize şeytan vasvesedir kalbimizde. Şeytan oynar kalbimizde. Hatun elem neşrah surasın çok oku. 10 defa 15 defa oku faydası var. Allah'ın izniyle. Nun hatun buyurdu. Hükmü nerede? Kim geldi kapım çağlı dilekliğe? Babam kabul etmedi. Niş baba? Valla biz zenci onlar zencin derler. Veya hutta biz doktoruk hapız o doktor derci. Hatun bir baba her vakit makayet oğlu kızına. Ve makayet her vakit maslahatı ve bir şey sana faydası olsun, ziyan olmasın. Ama o babayı diyarık İslam demedi. Bak kanşar senden zencindi. Yoksa aynı sahut seviyordu yoksa senden aşağıdı biraz. Bunu demedi. İslam dedi, din ahlakına bak. Din var ise Allah'tan korkur, tansız özün, sor, soruştur. Allah'tan korkan bir insandı, namaz kılan bir insandı. Kötü yolu yoktu. Aynı vakitte ahlakına bakın, ilç ahlakı da amanatta makayattı. İş yerinde iştir, çalışır, tembel insan da acı. Bel bağlan bir nene babaya, işleyen de halal iştir, ver kardeş. Durutma özün, belki de Allah Teala... Bu vermek uzunum, bu insanı yönlendirmek uzunum. Allah Teala başka bir kapı açar o için. Belki de senin daha zengin olur. Bacı kardeşlerimiz, Hazreti Abdullah bin Mübarek Türkman bir adamdı. Ve erenlerden bir denedi, Avliya Allah'tan bir denedi. Babası bağvançıydı. Babası pasvaniydi. Babası bir Bağdat, Irak'ta işlerdi. Gelmiş Türkmenistan tarafından. Orada yatırdı. Orada bağ içinde kalardı. İş sahabi dedi, özüne mesela misafirim gelipti. Etraf konuşu, bak sahabiler gelip yanma. Bunlar için gel, ikram ile, gel, nar var, nar kopar bizim için, koy bizim yağın. Direkt kopartı, narı pek yakadı, kaba bıraktı, buyurun ağa, yiyin, afiyetiz olsun. Geti yanışta oturdu. Her kişi bir diş vurdu, nardan böyle baktı, turş. O bir diri acıdı. Çağırdı, oğlum dedi, bu neydi? Abir hayma pardon insanlar ucunda. Yer başkasın geldi. Diri başka kişiden kopartı. Aynı pek yekadı bıraktı da hapse aynı der aynı dağıttı. Hapı turuştu. Çağırdı. Teştir etti özünü. Dedi tutam sen özü. Üç yıldır burada işlisen. Bilmesen Naksı Bahçe şirindi narı. Naksı Bahçe deni şirindi kırmızıdı. Dedi yok. Dedi ne? Dedi vallahi yok. Dedi üç yıldır ardından narı koymamışım ben. Nece dedi vallahi koymamışım. Ben geldim buraya makayet oğlum. Burada torpağı alt üst edeyim. Soluyayım sağ için. Denelim sağuç özün, biçim sağuç ağacıları veririm sana, satsan özün. Ben senden izin almamışım haddeyim. Üç yılda ağzıma birden nar koymamışım. Dedi cevabı, vallahi dedi vallahi. Dedi kızım verdim sana. Kızım verdim bacı kardeşlerim. El altında işleyendi, kızını verdi özüne. O adamdan Hazreti Abdullah bin Mübarek geldi. Ki büyük büyük hocalar var, bu adamın heyriden beslenirdiler. Her il yenci derdi hacca. Yen insanlar yoksullar hepsini yığıştırardı. Diğer de verin bana paramız var. Vallahi yokumuz da hac para. Diğer gelin. Yaz. Diğer talebesine yaz. Filan oğlu filan. Bin dinar yazıp. Yaz bin dinar. Aman atıyamda. Bu yol hakkı odun. Al al. Yani hapuza param hacı. Aparardı hacı hesaplarını hesabına. Dönenden sonra hemen camiye. Her kişinin parası önerdi anne. Bunu da hızlı dostum. Bacı kardeşlerimiz. Kızımızı bakmayan kanşarın ne arabası var. Bakmayan kanşarın ne parası var. Bakalım ilk önce dinle. Aklına bakalım. Evlendirelim olsun. Alemin söz haçatına bakmayalım. Çok zencinin kızı kalıp yerinde bu haçatlar yüzünden. Ben kime veririm? Ya kardeş. Yok canım yok. Ben vermem kızımı her geldiği insana. Nişi baba? Araba satsan illa bir 5-6 defter para olsun. Yoksa damu satsan illa bir zencin insan olsun. Kardeş. İyi insan gelip kızı evlendir. Bakmasak sol. Nesemat-ı Kur'an. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Allah razı olsun. Öbür sorular bacı kardeşlerimiz. Karabahtım hatun buyurdu. Hükmü nerede bir erkek arvadını vurursa? Vallahi diyerek bu zalimdi. Bu günahçardı. Kur'an'da da vurmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdi. O vurmaktan derece. Yani ben kalkım taekwondo kursuna girim. Hatta arvadım yanlış yapanda kalkım dişini kırım. O da dirimencilerin mülakemeye boksa hatta
yok kardeş, alamın kızı amanat yanıda. Sedder dön yer varırdı. Bahçe ağızdan gül kopardak. Geldi mının mının hatırı için kızımız istedi. İndi kızımız karate kalksan, tepme dişimişin kırsan. Yok kardeş, alamın kızı böyle ucuzdacı. Sen yer vardı. Ve düşün de bacı var. Yanlışı var, o tözden seleş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir teş kadını vurdu. Suvaktan, o suvak böyle diş peçlerine. Oydan çaldı özüne, böyle çaldı özüne. Yok gözün dürtsün gözün özüne. Yok yok, böyle çaldı, yanlışsan bu kadar. Kadının yanlış yapırı, nesihet öcüt ver özüne. Seleş özüne. Fayda etmiri, bak o yanlış yaptığı şeref namusa bağlıdı, yola sal. Para uçağılı, fayda yoktu, yola sal. Hıyanat yediri, fayda yoktu, haçatın, yola sal. Ama sadece yemeği biraz duzun çemeydiri. Evi çok peçilen biri. Kurnu bucak pisti biraz. Veya hutta nene o kanşallan bir nene o misafir olanda. Kürsüye koy böyle kalsın. Git nene o yanlısın. Haftan boyu nene o boşur. Ayağını döp. Ama getirme nene o evi geldiyse böyle bir kadın kanşallan bir öz cünahçar oğlum. Sen nene o atma. Ama aynı vakitte eşi vurma. Burada cünahçı olasan kardeşimiz bana dikkat eyle. Nur-u Şems Hatun. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Bir oğlu bir kadın kaynı kızın oğlu önünde başını açsın, yok hatun. Olmaz. Yani bir kadın bir hatun kaynı kızının oğlu önünde başını açır. Olmaz. Ne yüzünden? Çünkü bu bacımız yarın çişti ölenden sonra, edde bitenden sonra o kaynı kızın oğluna varabilir. Bu bacımız yarın çişti boşaldı özün. Üç eddesi bitenden sonra edebili varsın kaynı kızın oğluna. Onun için olmaz başını açık koysun bunun önünde bacımız. Hüseyin annesi buyurdu. Kur'an-ı Kerim var evimde. Parçalanıp ne yapayım? Hatun dedik evde bahçe var. Bir yeri kaz. At özün orada bırak özün affedersiz. Yandır özün. Çul olsun. Torpak çamuru koy üzerine. Tumdur özün. Veyahut da Kur'an-ı Kerim kabinden böyüştü. Böyle büyüştü böyle 550-60 santimdi. Hurdadı. Bir çağda bir neyden o koyuyorsun. Bir yere bırakıyorsun. Allah Teala sizlerin kabul etsin. Bu hasenatı inşallah Teala. Bacı kardeşlerimiz programımız bitti. Vakt süresi. Allah razı olsun sizden. Hele neçe sorular vardı bize. Subhanallah. Bitirmedi o zaman. Ama bu soruya göre cevap veririm. Yönetmenin ruhsatıyla bir dakikalık. Allah razı olsun. Bazı insandırı, şık efendi, mol sahabi, tüçen sahabi bu malı alıptı. Bana iyi dinleyin. Bu malı alıptı. 152'ydi. Veyahut da 154'ydi pazar dolar. İndi satır özün. Sençi dolar 168'di. 66'ya sayır özün. O fiyata satır özün. Özü ucuz alıptı. Ama indi dolar kalktı. Baha satırı. Diyarık oğlu. Oğlu satsın özün. İndi dolar hesabına. Özü aldı. Cümle yatırdı. Türkiye'den, Sin'den, oradan buradan. 162'den devletin parasına göre, dediği fiyata göre. 162 binden aldı. İndi devlet 152 etti özün. 20 bin fazla oldu. 20 bin geldi her çağı üzerine. Evi 10 defterlik, 100 bin dolarlık, 10 bin dolarlık bu pazarlık edipti. Oğlu fiyatın kaldırsın indi. Özü ucuz alıp özün. Diğer hakkı var. Madem ki aynı pazar fiyatıydı, alemden fazla almır. Özü almayıp özün. Mesela indi pazara satar ödün 1000 lira. Bazar bine kalkıptı. Özü 5000'e satır. Yok günahçar olur. Çi bine günahçar olur. Millet çimin. 1000 lira olur. 1000 lira satıramazım. Edebilir. Ama aynı vakitte diyarık biraz ucudan olsun. Zemir olsun bizde. Öğrencimiz yansın biraz yoksul insanlara. O insanlar takavut üzerine yaşırı. Emekli aylık üzerine yaşırı. Ayda 400-500 bin lira aldı. Çırayı verir. Doktora versin. Öğrencisi var. Oraya versin. İnsan da o raya aylık aldı. 110 bin lira. 150 bin lira. O hara versin. Her an yamalık etsin. Onun için diyarık burada bacı kardeşlerimiz diyarık yani bu halatta bu yerde diyarık biraz vicdanımız olsun ama ben pazar üzerine yerim. Nanca kalkıp o orta sayarım. Oğlu bacı kardeşlerimiz gelin hafta içimin Allah'a ısmarladık sizlere ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Belki de sarhoşken daha çok seviyor seni. Öyle pervasız, öyle cesur. Gülümsüyor bazen belki. Ortak avlunun en uzak köşesine, dudaklarını sildiğindeki güvenine.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi 1 milyon konut arsasını kapsayan projenin başlatıldığını duyurdu. Projenin temeli Musul'da atıldı. Zeydi hükümetin Irak genelinde 1 milyon çiftlik kurulmasını öngören projeyi hayata geçirme planını açıkladı. Zeydi hükümetin döviz kurlarını kontrol altında tutma, spekülasyonu önleme ve kur farklarından kazanç sağlayanların neden olduğu ekonomik kayıpları durdurma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Başbakan Musul'da Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlenmesi talimatını verdi. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Orta Teknik Üniversitesi'ndeki nükleer enerji bölümüne başvuruların başladığını duyurdu. Elektrik Bakanı Ali Sadi, enerji güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için Arap ülkeleri arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. İletişim Bakanı Mustafa Senet, çeşitli yerli uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik yöntemleri Iraklı şirketlerle görüşmeler gerçekleştirdik dedi. Amerika Başkanı'nın Irak özel temsilcisi Tom Barrack, Irak'la Amerika arasındaki ilişkilerin güvenlik alanından ekonomik işbirliğine doğru ilerlediğini söyledi. Kor General Abdülemir Eşşimmeri, Kerkük Harekat Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesindeki birliklerin konuşlandırılması ve sahadaki faaliyetlerinin ele alındığı bir güvenlik toplantısı düzenledi. Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Bağdat'taki Belediyeler Müdürlüğü ve İcra Dairesi'nde görevli 4 personelin rüşvet alırken suçüstü yakalandığını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenilir gıdaya erişimin Türkiye'nin ulusal güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik bağlantısı kurulmasına yönelik projeyi görüştüklerini açıkladı. İran-Amerika ile yürütülen dolaylı görüşmeler kapsamında mesaj alışverişinin Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda sürdüğünü duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, can kayıplarına ve maddi hasara yol açan Husilere ait saldırının ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda operasyonlarının askıya alınması kararının uzatıldığını açıkladı. Lübnan sınırı yakınlarında savaş kalıntılarının patlaması sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da seçimlerin yapılacağı gün saldırıları durdurmaya hazır olduğunu açıkladı. Beyaz Saray, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Rus petrol rafinerlerine yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye öfkeli olduğunu açıkladı. Cibuti açıklarında bir teknenin batması sonucu 109 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi ise kayıp oldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
4: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
5: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعلن إطلاق مشروع مليون قطعة أرض سكنية ووضع الحجر الأساس للمشروع في محافظة نينوى. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعلن عن خطة الحكومة لإطلاق مشروع مليون مزرعة في عموم العراق. الزيدي يؤكد أن الحكومة ملتزمة بضبط أسعار الصرف للعملة الأجنبية ومنع المضاربة ووقف النزيف الاقتصادي المتمثل بفوارق أسعار الصرف الذي كان المضاربون يحققون أرباحا منه. رئيس الوزراء يوجه بعقد جلسة لمجلس الوزراء في محافظة نينوى قريبا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن إطلاق التقديم على تخصص الطاقة النووية في الجامعة التقنية الوسطى. وزير الكهرباء علي سعد وهيب يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لدعم أمن الطاقة واستدامتها. وزير الاتصالات مصطفى سند يبحث مع شركات عراقية آليات تنفيذ عدد من التطبيقات المحلية. مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق توم باراك يعلن الانتقال بالعلاقات العراقية الأمريكية من الأمن إلى الاقتصاد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات كركوك. هيئة النزاهة تعلن ضبط 4 موظفين في مديرية البلديات ودائرة التنفيذ ببغداد متلبسين بالرشوة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد الوصول إلى الغذاء الآمن عنصر أساسي في أمن تركيا القومي. وزير الطاقة التركي ألبارسلان بايرقدار يناقش مشروع ربط كهربائي بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. إيران تعلن أن تبادل الرسائل في المحادثات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة مستمر بوساطة باكستان وقطر. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن تمديد تعليق العملية في مطار الملك خالد بالرياض غداة قصف حوثي خلف ضحايا وأضرارا مادية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
4: تركمان FM، كارتك فريكانسمس 90.1.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Bitti mi? Dünya küçük. Bir yerlerde karşılaşırsak selamımız da mı olmaz?
1: Hoşça kal.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

ne kadar saklıydınız. Herkes gibi ama farklıydınız. Dünya çok kötü dediniz. Tabii ki haklıydınız. Ayrıntılarda tam bir uyum. Şu film, şu roman.

kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Sen gidince öksüz kaldım, başımı belaya saldım, olur olmaz kapı çaldım.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İmon Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Faleh Zeydi 1 milyon konut arsasını kapsayan projenin başlatıldığını duyurdu. Projenin temeli Musul'da atıldı. Zeydi hükümetin Irak genelinde 1 milyon çiftlik kurulmasını öngören projeyi hayata geçirme planını açıkladı. Zeydi hükümetin döviz kurlarını kontrol altında tutma, spekülasyonu önleme ve kur farklarından kazanç sağlayanların neden olduğu ekonomik kayıpları durdurma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Başbakan Musul'da Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlenmesi talimatını verdi. Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Orta Teknik Üniversitesi'ndeki nükleer enerji bölümüne başvuruların başladığını duyurdu. Elektrik Bakanı Ali Sadi, enerji güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için Arap ülkeleri arasındaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. İletişim Bakanı Mustafa Senet, çeşitli yerli uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik yöntemleri Iraklı şirketlerle görüşmeler gerçekleştirdik dedi. Amerika Başkanı'nın Irak özel temsilcisi Tom Barrack, Irak'la Amerika arasındaki ilişkilerin güvenlik alanından ekonomik işbirliğine doğru ilerlediğini söyledi. Kor General Abdülemir Eşşimmeri, Kerkük Harekat Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesindeki birliklerin konuşlandırılması ve sahadaki faaliyetlerinin ele alındığı bir güvenlik toplantısı düzenledi. Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Bağdat'taki Belediyeler Müdürlüğü ve İcra Dairesi'nde görevli 4 personelin rüşvet alırken suçüstü yakalandığını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenilir gıdaya erişimin Türkiye'nin ulusal güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik bağlantısı kurulmasına yönelik projeyi görüştüklerini açıkladı. İran-Amerika ile yürütülen dolaylı görüşmeler kapsamında mesaj alışverişinin Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda sürdüğünü duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, can kayıplarına ve maddi hasara yol açan Husilere ait saldırının ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda operasyonlarının askıya alınması kararının uzatıldığını açıkladı. Lübnan sınırı yakınlarında savaş kalıntılarının patlaması sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da seçimlerin yapılacağı gün saldırıları durdurmaya hazır olduğunu açıkladı. Beyaz Saray, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Rus petrol rafinerlerine yönelik saldırılar nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye öfkeli olduğunu açıkladı. Cibuti açıklarında bir teknenin batması sonucu 109 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi ise kayboldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعلن إطلاق مشروع مليون قطعة أرض سكنية ووضع الحجر الأساس للمشروع في محافظة نينوى. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعلن عن خطة الحكومة لإطلاق مشروع مليون مزرعة في عموم العراق. الزيدي يؤكد أن الحكومة ملتزمة بضبط أسعار الصرف للعملة الأجنبية ومنع المضاربة ووقف النزيف الاقتصادي المتمثل بفوارق أسعار الصرف الذي كان المضاربون يحققون أرباحا منه. رئيس الوزراء يوجه بعقد جلسة لمجلس الوزراء في محافظة نينوى قريبا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن إطلاق التقديم على تخصص الطاقة النووية في الجامعة التقنية الوسطى. وزير الكهرباء علي سعد وهيب يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لدعم أمن الطاقة واستدامتها. وزير الاتصالات مصطفى سند يبحث مع شركات عراقية آليات تنفيذ عدد من التطبيقات المحلية. مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق توم باراك يعلن الانتقال بالعلاقات العراقية الأمريكية من الأمن إلى الاقتصاد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات كركوك. هيئة النزاهة تعلن ضبط 4 موظفين في مديرية البلديات ودائرة التنفيذ ببغداد متلبسين بالرشوة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد الوصول إلى الغذاء الآمن عنصر أساسي في أمن تركيا القومي. وزير الطاقة التركي ألبارسلان بايراقدار يناقش مشروع ربط كهربائي بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. إيران تعلن أن تبادل الرسائل في المحادثات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة مستمر بوساطة باكستان وقطر. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن تمديد تعليق العملية في مطار الملك خالد بالرياض غداة قصف حوثي خلف ضحايا وأضرارا مادية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

öyle sevdim, öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi.

yaktı da deldi geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sahinde. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver. Ne olur ses ver.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle. Oh.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım.